0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Danış çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte

0: Birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Danış çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
4: Merhaba, ben

0: küçümen, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Danış çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi

0: yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: EK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Danış çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Danış çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.

0: Güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye Şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Danış çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun

0: sinirleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlörlük.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim param
2: o da benim.
3: O da benim.
2: Senin param.
3: Senin
2: param o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
4: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
4: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz. Ve bugün itibariyle de yeni bir güne, yeni bir havaya ve yeni bir alana, yeni bir bahar havasına başlamış oluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kez sesim benim için en azından Ankara'dan geliyor ama stüdyomuzda Halil Bey ve Ahmet Bey yeğenimize eşlik edecek. Ahmet Bey şu an hazır. Halil Bey de bekleme halindeyiz herhalde. Öncelikle günaydın diyelim Kayseri'ye. Ardından da güne gündeme başlayalım. Günaydınlar efendim.
5: Günaydın, günaydınlar herkese. Güneşli güzel bir Kayseri gününden herkese günaydınlar diliyorum. Halil Bey dediğin gibi birkaç dakika içerisinde aramızda olacak.
1: Sonra diyor ki hep bana geciktiriz diyorsun.
5: He, sonraki ben sonra hep Halil geç kalıyor.
1: Efendim Ankara'da hava güneşli ama dün itibariyle de yağış aynı Kayseri'deki olduğu gibiydi. Hatta dün ara ara yağış, yol güzergahı boyunca ara ara dolu, ara ara güneş derken tam baharı hissettiriyor. Hatta bir başka haberde de böyle geçmiş Türkiye genelinde. Bir anda geldi, 10 dakika içerisinde araçları sel aldı diyor. Özellikle Samsun civarında yaşanmış. Biz Kayseri'de o seli kısmen yaşamış olduk. Allah var, o kadar yoğun değildi ama Türkiye genelinde anlık yağışlarla, yarım saatlik, bir saatlik yağışlarla ciddi krizler oluşuyor. Hani bir bardak suda fırtınalar koparıyoruz esprisi vardı. Geçen gün ince su içinde kullanılmıştı. Tam anlamıyla öyle oldu. Bir bardak su ama çok yoğun geldiği için anlık olarak sistemleri, yolları, logarları kilitleyebiliyor. Herkesin dikkatli olması gereken

0: altyapıyı bir daha tartışmamız gereken bir dönem gibi görünüyor. Tüm yaşanan maddi kazançlar ve kayıplar için önce bir geçmiş olsun diyelim tüm Türkiye'ye. Dün bana ulaşan da bazı arkadaşlar vardı. Evleri yıkılanlar, istinat duvarları yıkılanlar, evleri su basanlar, eşyası kalmayanlar gibi kamudaki belediyelerdeki arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bir şekilde hem yardımcı olmaya hem de sistemi toparlamaya çalıştılar ama tam bir kısmi afet yaşadık desek de herhalde çok daha normal olmayacak. Halil Bey gelmeden biz paranın turuna geçelim. Halil Bey gelince paramıza göz döküyor filan demişim. Hemen bir para turuyla başlayalım efendim. Ardından da gündeme girelim. An itibariyle dolar kuru 45 lira 41 kuruştan. Euro ise 53 lira 31 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının onsunda 4691 dolarlık geri dönlü aşağı yönlü bir hareketlilik var. Brent petrolde ise rekorları kırdık. Rekorlar derken hani bahsetmiş olduğumuz 114-118 dolarları görmüyoruz ama şu an itibariyle 106 dolarlar civarında bitmeyen savaş ve savaşın yeniden tetikleniyor yani seçti Brent petrolde yukarı yönlü bir baskı gerçekleştiriyor. Altında da kısmi olarak baskılayarak hareket tarzını bir miktar daha rahatlatmaya çalışıyor. Şu an itibariyle serbest piyasada gram altın 6905 liradan, bir çeyrek altın ise 11.261 TL'den işlem görüyor. 4700 görüyor şu an itibariyle serbest piyasada altının ons fiyatını şu an itibariyle. Paradaki durum bu. Efendim neler oldu? Trump var, yine İran var, yine ana gündem var. İran için Çin'in yardımına ihtiyacımız yok demiş Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada İran ile süren savaşı sona erdirmek için Çin'in yaptırımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini belirtmiş. Pekin'de gerçekleştirecek olan kritik zirve öncesinde konuşan Trump, dünya petrol arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği deniz ticaret yoluna hala aksatan çatışmanın çözümü için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in desteğine ihtiyaç duymadığını belirtmiş. Gazetecilere yaptığı açıklamada İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir şekilde kazanacağız. Barışçıl yollarla ya da başka şekilde. Taraflar arasında kırılgan bir ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen çatışmaları sona erdirecek bir anlaşma konusunda da herhangi bir ilerleme sağlanmadı. Neydi o tam olarak tarihimiz? Tarihimiz tam olarak 28 Şubat'tı başlangıç itibariyle. Şu an itibariyle Mayıs ortasına neredeyse geldik. Birkaç haftalık işimiz var. 4-5 hafta sürebilir. 5-6 hafta sürebilir derken Mart'ı Nisan'ı bitirdik. Yani 8 haftalık süreç neredeyse geride kaldı. Şu an itibariyle 10. hafta civarında. Trump İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağını ve nükleer silah geliştirme hedefinin vazgeçileceği konusunda %100 emin olduğunu da söylemiş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde o değerli tozların dağların ardında altında kaldığını ve İran'ın artık bunu çıkartamayacağını, yani evet bir zenginleştirilmiş uranyumumuz vardı ama artık elimizde değil, bombaladınız ve dağların altında kaldı. İstiyorsanız gelin beraber çıkartalım ya siz çıkartın dediğini biliyoruz. Yani Trump, nükleerle alakalı.
1: Ya Mustafa Hocam, Trump zaten baştan beri hep niyet okuyor. Ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi şey diyecektir İran'a son açıklamasında, ben onu bekliyorum. Yok yok, ben onların gerçekten onu çıkartıp bize teslim edeceklerine inanıyorum falan gibi cümleler kuracaktır. Adamın böyle bir niyet okuma şeysi var yani. Herkesin ağzından konuşuyor.
0: Ya bir adım öteye geçiyor Ahmet Bey. Baştan beri planı niçin kurduğunu anlamıyoruz. Mesela diyor ki nükleer olmasın elinde diyor. Biz bunun için bir plan kurmuştuk diyor. Nükleer tozundan bahsediyoruz. Dağların alt kısmında kaldığını bahsediyor. Ama Trump ilk açıklamasında eğer biz müdahale etmeseydik bir hafta içerisinde, bir hafta iki hafta içerisinde nükleer silaha sahip olacaklardı diyor. Bunu geçiyorsun. Şu an savaş nerede kilitlendi? Hürmüz Boğazı'nda kilitlendi. Aslında ticaret yolunun, gemi hattının ya da petrol hattının bağlandığı boğazda kilitlenmiş oldu. Hedefin ne olduğunu şaşırta şaşırta gönderiyor. Şimdi mesela Halil Bey gelse o da aynısını söylerdi. 100 bin kişilik bir kara ordusuyla kara harekatı düşünüldüğü ifadesi var. Kara harekatı olacak benzeri durumlar ifadesi var. Şimdi bakıyorsun adamın derdi eğer nükleerse çözdü gibi. Kendisi de söylüyor zaten %100 eminiz anlaşmaya vardı ki anlaşmalar da bu anlamda İran'la sadece süresi ne kadar süre zenginleştirmeyeceğiyle alakalı bir problem var. Onun dışında şu an tıkanılan ve takılan tüm nokta Hürmüz Boğazı. Yani şöyle düşünelim. Amerika 100 bin askere ihtiyaç duymadan havadan, karadan ve yani karanın diğer tarafından ve beraberinde denizden yapacağı bir savunma saldırı pozisyonuyla Hürmüz Boğazı'nı açarsa başka bir şeye ihtiyacı kalıyor mu diye bir bakmak lazım. Yani topraklarında tarım mı yapmaya gidiyor İran'ın? Ya da başka bir yolu var diyor, yolu mu kesmeye çalışıyor? Biliyorsun içeri girince tüm sistemi, tüm yönetimi değiştirmesi ya da ortadan kaldırması gerekiyor. Ama şu an itibariyle İran'a girse bile 100 bin asker değil 200 bin askerde de girse bile İran'da sistemi değiştirebilecek bir motivasyona şu an itibariyle sahip değil. İşte İran'ı boğalım, Ukrayna'da bu çok yaşanmıştı, Rusya'da yaşanmıştı. Ekonomik anlamda boğalım, hiçbir şey gitmesin gelmesine. Yıllardır böyle zaten adamlar. Hani biz nasıl enflasyona evet. çok alışkınız, İran'da dışarıdan bir şey gelip gelmemesine çok alışkın. Burada yıldırmıyor adamlar.
1: Hayır, adamların tehdit ettiğin şey ya da sıkıştırdığın konu onları rahatsız edecek bir konu değil ki. Ya bizim Türk milletine her gün ekmek fazla yiyeceksiniz demek gibi bir şey. Biz zaten hep ekmek yiyoruz.
0: Ya da ekmeğe zam gelmiş demek gibi bir şey. Aynen yani adamlar zaten biz bunu yaşıyoruz diyor. Şimdi bir süre başkentlerine ya da belli merkezlerine bombalar düştü. İşte sivil ölümleri var. Bir okuldaki katliam var neredeyse ilk başlangıçta hatırlıyorsun. Bir okula isabet etmişti evet. füzelerden bir tanesi. Şimdi füze gidiyor bir yerden diyor ki mesela İran bu füzeyi attı. İran diyor ki vallahi ben atmadım diyor. Yemin ediyor ben atmadım diyor. Yani bunun benimle bir alakası yok diyor. Ama Amerika tam savaşın hikayesinin içindeyken kendi isteklerini, kendi emellerini, kendi içine çekmek istediklerini, savunma sistemine denemek istediklerini ya da kendi müttefik ülkelerinin bazı tesislerini vurarak kendi krizini de derinleştirmiş oluyor. Başkalarını da işin içine katmış oluyor. Kimse bir şey diyebiliyor mu? Vallahi 3 aydır kimse bir şey diyemiyor. Ağzını açabilen de yok. Yani şu an işte Çin'le bir görüşme var. Tamam görüşme olacak. Müzakereler sonuçsuz kalacak. Çünkü Çin İran kabul etmediği hafta için mutlaka ki kabul etmeyecek. Biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. Çin'e gitmeden önce eli sağlam gitmek istiyor. Yani masadan böyle kalkmış ve elinde kozları daha kuvvetli gitmek istiyor. Ama bunu da başaramadı. Anlaşmayı da başaramadı. Hal böyle olunca kimse bir şey demiyor ama kimse de bir şey kabul etmiyor. Trump bildiğini her gün bize yeni bir senaryoyla okumaya ve anlatmaya devam ediyor. Para ve piyasa yansıması bu anlamda Ahmet Bey birazcık kritik. Hem Brent petroldeki yükseliş hem altındaki dengesizlik hepimizi bir başka mayhoşluğa doğru götürdü, sevk etti. Yakıt evet. fiyatlarının artmasını söylemeye gerek yok herhalde. Herkes aynı tablonun ne olduğunu, yakıt fiyatının bize neye mal olduğunu, neye mal ettiğini çok rahatlıkla görüyor üst üste gelen zamlar sayesinde. Ama yine söylüyorum, onlar İran nasıl ablukaya alışkınsa, ticaret yollarının kesilmesine alışkınsa, biz de enflasyona alışkın olduğumuz zaman zam gelmiş. Normal diyoruz sadece. Yıl sonunda toparlayamayacağımız bir enflasyon rakamı var. Halil Bey'in sesini duyuyor gibi oldum geldi zannedersem.
1: Evet. Halil Bey'in
0: güzel. Nefeslensin birazcık. Dur.
1: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Hayırlı sabahlar, hoş geldin. Sonra diyorum ki bak sen gecikiyorsun diyorum. Yok ben gecikmiyorum diyorsun. Bak yine geciktin. Yok. Bunun ispatı var. Günün tarihini not alalım Ahmet Bey.
1: Yok doğru. Doğru.
0: Hoş geldin Halil.
1: Hoş bulduk. Geç kaldık. Arabadayken de dinliyordum ama son iki dakikasını yukarı çıkarken kısmını dinleyemedim. Sadece konuyla alakasız olacak belki ama Kayseri'de ne kadar çok araba varmış, nasıl bir trafik varmış dedirtirdi. Yani istesen de acele edemiyorsun. Her yer araba.
0: Geçin. Halil'cim dün bir şey yaşadım. Yatsalım kalkalım, bak bunu net söylüyorum, Kayseri'ye dua edelim. Bunu çok net söyleyeceğim. Yani hani sen yaşadığını anlatıyorsun ya bu her yer araba diye. Dün akşamüstü saatlerinde takribi 18 civarında idi. Hatta şuradan tarihine net bakabilirim. Balgat tarafından çıktım ve Mevlana Bulvarı'nı kullanarak yaklaşık 7-7,5 kilometrelik bir mesafeye gideceğim. Gideceğim yere de bir sözüm var. Geliyorum dedim. 18 gibi orada olacağım dedim ama çıkamadım bulunduğum yerden. 18-17'de mesaj atmışım. 20 dakika gösteriyor. Geliyorum, yoldayım, kusuruma bakmayın geciktim diye. Hani gecikmiş bir toplantıydı. Trafik resmen duruyor. Yani biz orada, bizim orada trafik ya da araba var diyoruz. Mansur Bey'in burada biliyorsunuz bir iddiası vardı. Yeni yol açtıkça trafik artıyor diye. İyi ki yeni yol açmıyor diyecektim. Yani dün onun için hususi video çekecektim. Bu bir eleştiri olmasın diye. Ya kardeşim bu kadar durulmaz trafikte ve ana bulvardasın. Onun için ben dün Kayseri'ye şükrettim. Hani bizim Kartal Kavşağı vesaire dediğimiz modelden Ankara'ya şu an itibariyle 20 tane yapsan herhalde ancak toparlar. Berbat bir halde, trafiği de berbat bir halde, ulaşım da berbat bir halde.
1: Üst geçit zamanında dünya kadar yapıldığı halde böyle. Ya bizim Kayseri'de trafik durmuyor. Trafik yavaşlıyor. Yani evet. Hiç öyle durup da 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika durduğumuz bir yere bir tek ışıkta duruyoruz biz. Bizde trafik evet. yavaşlıyor daha çok, farkındaysanız.
2: Ya o sürücü kaynaklı, bir de araç sayısı da ya var hakikaten. Ben bak 23-24 dakika sürdü ki normalde yayına gelmek için 7.30'da evden çıkıyorum. 15-17 dakikada geldiğim yolu, aynı yolu Herhangi bir kaza yok, bela yok, bir şey yok. 24-25 dakikada çık.
1: Yavaş girdin, durmadın sen işte. Kitlenmedi trafiğin, onu demeye çalışıyorum.
2: Ya ışıklar var. Kayseri'deki ana sebeplerden bir tanesi ışıklar. Bu bir gerçek. Araç sayısından önce ışıklar. Sonrasında ya maşallah var. Herkesin arabasında var. Hatta şuna da dikkat ettim. Şimdi araba var, araba var. Mustafa Bey, bakıyorsun böyle 10 arabanın 9 tanesi 1 milyon TL ve üzerinde ya da 1,5 milyon TL'nin üzerindeki bir değerdeki arabalar. Yani neredeyse eski araba da kalmamış. Hani böyle bazen eleştiriyoruz, konuşuyoruz, ekonomi diyoruz, bir şey diyoruz ama ya madem her şey bu kadar kötü, bu kadar milyonluk arabalar kim alıyor?
1: Aklımda abi ne yapsın millet? Bütün dünya yeni araba alırken ne yapsın millet? Şey mi, yürüyerek mi gitsin? Arabasını her gün ittirerek mi götürsün? Ya bırak alsın insanlar ya. Ne istiyorsun ya da, insanlardan?
0: Ya da Kartal Şahin ya da Toros yeni modelini 2026'sını çıkarttı da onu mu almadılar? Yani var olan bunlar zaten en güzel araba dediğim bir şekilde modelliğe giriyor. Yok ki kardeşim. Şimdi araba dengesine ve fiyatlara bir bak hadicim. Sen çok takip ettiğin için biliyorsun bunu. İşte en iyi modellerimizden bir tanesi şu an elektrikli grubun TOG gibi görünüyor. Abi araba dediğin 2 milyon ya alt segmente geçelim bu çok pahalı dediğinde 1700, 1800, 1500 daha dibini zaten yeni içinde bulunduğumuz vergi sistemi kurtarmıyor. Sermaye kurtarmıyor. Yani bu rakamların altına dönmek istediğin zaman elektrikli üç tekerlekli arabalar var ya şu minnacık olanlardan. Elektrikli, onlardan evet, kalıyor tabii. Geriye. Yani onun için kimse yani milyoner olmak Türkiye için bir vizyondur. Şu an hepimiz milyoneriz. Başlı başına milyoneriz. Yani ortalama bir araca sahip olanlar milyon sahip oldu. Hatta bir adım ötesine geçmiş oluyorum. O kısmı geçerek çıkmış oluyorum. Ya aracın üzerine geçip başka bir noktaya, ev noktasına gelince çok milyoner olacaksın. Halicim bir İran savaşını seninle bir değerlendirmek istiyorum. Bir İran modelini bir anlat bana devam edelim.
2: Ya şöyle işte biliyorsunuz Trump Çin'e gidecek. Karşılıklı görüşmeler şunlar bunlar devam ediyor. Ama öbür taraftan da yığınaklar da devam ediyor. Peki hem gidiyor görüşüyor ve biz biliyoruz ki işte görüşecek ve İran meselesi de konuşulacak. Arkasından Hürmüz Boğazı açılacak. Oradaki uyguladıkları baskı bitecek. Petrol aşağı doğru düşecek. Dolar, özür dilerim, altın yukarı doğru çıkacak.
1: Zeki Müren de bizi görecek yani.
2: Uranyum teslim edecek. İşte nükleer bomba yapmasına engel olacak falan. Bir şekilde sulh olacak. Herkesin aslında beklediği bu. Zeki Müren bizi görmeyecek. Niye? Çünkü aslında Trump'ın Çin'e gitme sebebi İran değil. Asla değil. Belki 10 tane değil 20 tane konunun bir tanesinde bir tane ufacık minnacık belki 5 dakikayı geçmeyecek kadar konu. Trump ne için gidiyor peki Çin'e? Gittiğinin asıl nedeni ticaret. Ticaret anlaşmaları yapmaya gidiyor. O 300 milyar dolar ticaret açığı Amerika'nın Çin'e karşı uygulanan o vergiler, yüksek vergiler düşürülmesi, karşılıklı ticaret. Bir taraftan da Tayvan meselesi. Bak Tayvan zaten Çin ne diyor? Burası benim. Hakimiyet. O küçük küçük adacıklar bilmem ne. Amerika diyor ki ya o adamlar diyor bir sürü çip üretiyor. Dünya için önemli. Bana daha yakın, senden ziyade bana yakın, koruma. Orada bir paylaşılacak ve orada bir dünya ticaretinin içerisinde karşılıklı bir ticaret anlaşmasıyla dünyayı bölüşmek için gidiyor Trump. Asıl mesele bu. Bakın görün. Gittikten sonra İran'la alakalı en ufak bir şey söylemeyecek. Zaten Çin İran meselesinde çok geriden duruyor. Arka planda duruyor. Geriden dediğim arka planda duruyor. İşte 8 Nisan'da bir rapor yayınlanmış. Çin'in İran'a ABD karşısında kullanmak üzere füze yardımı yaptığına dair bir rapor gitmiş Pentagon'a. Trump da daha 3-4 gün önce bir açıklama yaptı. Ya evet böyle bir rapor var. Arka planda yapmış ama ya olabilir savaşın içindeyiz diyor. Aynen bunu söyledi adam. Olabilir diyor, savaşın içindeyiz diyor. Birilerine yardım edebilir diyor.
1: Kendi Ukrayna'ya yardım ediyor zaten. Ya,
2: tüm dünya neredeyse Ukrayna'ya yardım ediyor. Bütün Avrupa Ukrayna'ya yardım ediyor. İsrail'e bakıyorsun. Bizim Kayseri'nin 1/4 kadar hani yine örnek vereyim Argıncık kadar bir yüz ölçümüne sahip yerde 2,5-3 milyon Gazze'nin yaşadığı yerde tüm Avrupa ve ABD açıktan açığa İsrail'i destekledi. Bu savaşın içinde olur dedi. Hülasa özetliyorum, Trump Çin'e neden gidiyor? Tamamen alışveriş ve ticaret için gidiyor. İran meselesi çok çok çok çok sonra. Zaten dün sen de yayında orayı gördüm. Çin'in çok fazla bir destek olacağını zannetmiyorum. İhtiyacımız da yok. gibi bir cümle kurdu. Sonuç ne olur dersen ABD sağlam o yığınağına devam ediyor ve bir daha büyük bir kara harekatı ya da bombalamayı Allah esirgesin diyorum, istemiyorum ama görünen de o ki bir operasyon daha yapacak. Hem de sağlamla.
0: Valla görünen tablo çok iç açıcı görünmüyor ama bitse kurtulsak diyeceğimiz yaz dönemine doğru geldik. Hareketliliğin neredeyse sıfıra yaklaştığı bir dönem yaşatıyorlar bize. Bakalım sonunu ve tablosunu bekleyelim efendim. Dün itibariyle Ankara kulislerinde özellikle belediye başkanları geçişleri ve bunların gündemleri vardı. Birazcık bu çok fazla konuşuldu. Tarıma destekle alakalı açıklanan istihdam paketleri var. Tabii ki sonucunu görmemiz zaman alıyor. Yani tarıma verdiğimiz istihdamı bu yıl itibariyle kullanan tarım endüstrisi ya da tarım işletmeleri önümüzdeki yıl itibariyle bu verimlilikleri gördüğü için bir miktar zaman alacak işlerden bir tanesi. Ama önemli anlamda bu anlamda bir açıkta gerçekleştirildi ama Burcu Hanım'ın AK Parti'ye geçişi ve salonda kopan alkış beraberinde CHP salonlarında başka bir kine doğru sebep oldu. Dün Özgür Özel göreceksiniz bu düzen değişecek, bunu unutma, tehditse tehdit bunu unutma dedi. Hal böyle olunca da herhalde AK Parti büyükşehirler arasında belediyesini geçmediği çok ender yerlerden bir tanesi işte Ankara vesaire kaldı. Diğerlerinde ya operasyon var içeride ya belediyesi geçti ve üst üste de CHP bu anlamda kan kaybı yaşıyor. Aslında dün Fatih Altaylı da benzeri bir şey söylemiş. Geçen belediye başkanının partiye bir faydası olmayacağı aşikar. Hani biz kazanamadık ama buradan aldık. Belediye başkan sayımızı arttırdık değil. Aslında CHP'ye de verilen tabandan tavana bir mesaj sistemi haline dönüşüyor. Nedir bu mesaj? Siz seçin, biz yine alabiliriz. Ya da siz seçtiniz ama sizin seçtikleriniz doğru insanlar değildi. Mesela hırsızlıkları vardı, arsızlıkları vardı. Ya da bize geçtiler gibi ortada travmatik bir hava oluşmuş durumda. Bu havanın da Türkiye'ye oluşturduğu bir net bir iklim var. Dün değil ondan önceki gün Mahmut Arıkan bir açıklama yaptı. Bu Kasım'ı işaret ederek hükümet baskın seçim yapabilir dedi. Bu da yine kulislerin konuşulan hadiselerinden bir tanesi. Nasıl yani şimdi baskın mı seçimi gelecek deniyor. Bu baskın seçimin beklentisi de otomatik olarak piyasada başka bir manevra kabiliyetine doğru işi çevirmiş oldu. Sonuçlarını beklediğimiz bir alan var ama Türkiye gündeminde iç siyaset ve iç polemiklerle dolu bir alanımız var. Ankara'da da çok farklı değilmiş ekonomi falan. Doğru düzgün kimse konuşmuyor. Ayak oyunlarını, olanları, bitenleri veya yakın vadeli planlar birazcık daha konuşuluyor ve hareket ettiriliyor. Bugün bir miktar zamanla meclise geçecek. Meclisten de size haberleri aktarmaya çalışacağım ara dönemlerde. Yayınları da özellikle bizim vekillerimizin hepsinin maşallah var. Hem yoğunlukları var, yurt dışında olan var, rahatsız olan var, eşi rahatsız olan var derken çok da bir yayın yapalım psikolojileriyle, daha çok kulis alalım ve şehirle alakalı hem bilgiyi hem de yapılandırmayı ortaya çıkartalım tarzında bir düşüncemiz vardı. Bu anlamda da yine detaylar aktarmış olacağız. Ekonomi politikasında neler var diyeceğim ama bu arada bir haber gözüme çarptı. Hani sen konuşurken onu da attın. Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller diye bir liste var. Fiyat markaları mecburen söyleyeceğim. Başlığı böyle geçmişler. Fiyat Ege ilk 5'ten düştü demişler artık. İlk 5'te değil. Neler varmış efendim? 1.295.000'lerden başlıyor. Dacia Sandero ile tüm markaları sayayım. Hak geçmesin hem de reklama girmiş olmasın. 1.335.000'lerle Kia Picanto. 1.395.000'lerle Opel Corsa. Citroen E3 elektrikli 1.400.000'lira. Fiyat Granda Panda 1.440.000'lira. Yani artık sıfır araba almak isteyen herkes otomatik olarak milyoner, hatta 1.3 milyon lira civarında parası olması gerekiyor. Şu an sıfır otomobildeki dip durumumuz bundan ibaret.
2: Saydığın ilk iki araba A segmentinde, B segment bile değil. Ne demek? Yani 4 metrenin altında olan minimal bir araç. O bahsettiğin o 3 tekerlekli elektrikli var ya, onun gibi bir şey.
0: Onun bir üstü zaten.
2: Onun bir tık üstü. B segment ya, azıcık şöyle bir harcı alem, herkesin bindiği bir arabayı alayım dediğin zaman 1600-1700 liradan başlıyor. Bak bir taraftan da benim de ağzıma pelesenk olmuş. Vatandaş 3-0'a attı, fark ettin mi? Yani artık 1.600.000 lira demiyoruz. 1600, 1700. 2 milyonluk eve diyor ki 2000 liraya aldım diyor. Evi diyor. İşte 2 milyon aslında kastettiği. Vatandaş 3-0'ı atmış durumda. 6-0'dan sonra bir 3-0'da biz attık. şimdiden.
0: Valla yakında zaten fiziki olarak artacağız gibi. Dün Mahfi Bey'in miydi ya da başkasının bilmiyorum bir açıklaması vardı. Her zaman yapılan o meşhur muhabbete dönüyor. İşte 200 TL ilk çıktığındaki değeriyle bugünkü değeri şu an itibariyle diyor. Bizim 1000, 2500 ve 5000 liralık banknota ihtiyacımız var. 5000 liralık banknot o 132 dolarlık seviyeye 100 küsür dolarlık seviyeye doğru ancak gelebiliyor. Bunları basmıyoruz. Basmadığımız için cebimizdeki paranın büyük mü kalmadı? Bu psikolojik olarak bizi baskılıyor. Tamam, devlet kayıt altına almak ve görmek adına bunu yapıyor olabilir. Bunu anlıyoruz. Eğer bu mantıkla devam edecek olursak, bu enflasyonla devam edecek olursak yeniden biz o 100 binler, 20 binler, 30 binlerlik banknotlara doğru dönmeye başlayacağız. İkinci bir nokta ya da belli bir zamandan sonra biz paradan yeniden sıfır atıyoruz diyeceğiz diyor. Artık çok da bir arada perde kalmadı. Onun için ağzımızdan dilimizden attığımız gibi katsayısını da anlayamayacak hale geldik artık Halil'cim. Milyonların hükmünün kalmadığı, yani ilk baştaki milyonları düşünsene, milyoner olmaktı. Yani o 6 sıfır attığımız dönemi bir düşünün, milyoner olmanın ne demek olduğunu. Bir de şimdi düşünün. Yani arada ciddi ciddi fark var. O milyoner olma hikayesi, herkes milyoner oldu hikayesine doğru döndü. Ya sıfır atacağız ya sıfırları dilimizde zaten otomatik olarak attık. Yani çok da farklı bir noktaya çıkmayacak.
2: Dilimizde biz attık. Şimdi ne zaman çıkmıştı 200 TL'lik banknot? Sene 2007. De çıktı. 2007'de lazım. Asgari ücret tutarı da net asgari ücret 584 TL'ydi. Yani evet. 3 adetten daha az oluyordu. 2 tane 200 TL'lik, 1 tane 100 TL'lik, bir de 50'lik 20'liklerle beraber bir asgari ücret elden maaşını alabilir durumdaydı. Hani bankadan değil de. Ya da bankaya gittiği zaman 2 tane ve sonrasında 100'lük, 50'lik, 20'lik şeklinde alıyordu. Bugün 28 bin TL, yani düz hesap, kaç tane 200 TL'lik lazım? 140 mı? Değil mi? 140.
0: Evet, 140 tane.
2: 140 adet 200 TL'lik banknot taşımak zorunda ya da bankadan çekmeye kalktığında, ha çoğu bankada vermiyor, tek seferde vermiyor. 28 bin lirayı da bankamatikten de alamıyorsunuz ama hadi elden aldığınızı varsayalım.
0: O gün anlık para çekmeyi biraz yükselttiler. Asgari ücreti kurtarıyor herhalde artık.
2: Kurtarıyor mu?
0: Geçen de bir denk geldi de biraz yükselttiler diye biliyorum.
2: Bankalar arası farklı olabilir ama benim şu an çalıştığım, sürekli kartını kullandığım bankada üst limit 20 bin TL. O kadar.
0: Evet.
2: O kadar.
0: Değişiyor, dengesi de değişiyor da bunun farkında olabilecek bir sisteme geçmemiz lazım. Bunun için şu an dünya piyasası Türkiye'yi yorumlarken de aynısını yorumluyor. Şimdi Perşembe günü itibariyle Fatih Karahan'ın açıklamalarını bekleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Ama biz enflasyonu arttırma modeline doğru gitme ihtiyacına evrimleşiyoruz. Pardon, çok özür diliyorum. Faizi arttırma modeline doğru baskılar bu yönde, alan bu yönde ilerliyor. Faizi yeniden arttırıyoruz dediğimizde de aslında korumuş ve sistemi çökmüş sistemimizi nasıl çıkacağız ki bu işin içinden, o zaman denilebilecek hale getireceğiz. Zaten finansman modeli çok zor durumda. Üzerine bir de faiz arttırdığınızı düşünsenize, 1 puan 2 puan arttırsın hiç önemli değil. Piyasada otomatik olarak ya ne oluyor hani düşüyordu kıvamına gelecek. Perşembe günkü açıklamaları bu anlamda önemli buluyorum. Yapılacak başka bir operasyonun, yapılacak başka bir hedefin hem bir altyapısı, hem bir algısı, hem bir ön alması olacak. Yani bence kritik toplantılardan bir tanesi. Çünkü bakanlar kurulu sonrası falan açıklanmıyor bunlara. Yani bakanlar kurulu sonrası CHP açıklanıyor. İşte CHP'den geçen belediye başkanımız açıklanıyor. İmamoğlu'nun dosyaları açıklanıyor. Ya da olmazsa bir miktar teşvik paketi daha açıkladık açıklanıyor. Ama bu kısım bence Türkiye için çok çok daha kritik ve önemli. Perşembe gününe kulak kabartmamız gerekiyor gibi duruyor. Bu arada yine otomobilden bahsetmişken hemen şunu da altına geçeyim. Dün birçok haber mecrasında da çıktı. TOG ilk kez kar açıklamış. Yerli otomobil markası TOG 2026 yılının ilk 3 ayında 1.3 milyar lira net kar etmiş. Bundan önceki dönemlerde biliyorsun zarar açıklıyordu. Şirket 2024 yılında 13.75 milyar, 2025'te ise 14.61 milyar zarar açıklamıştı. İlk kez 2026'nın ilk çeyreğinde de kar açıklamış. Halicim, sen TOG'a niyet aldın, ondan mı kar açıkladılar acaba?
2: Yok, niyet aldım da araba alamıyorum ki. Yani bayağı bir kısıtlamışlar. Önceden sipariş üzerine, yani sipariş veriyordunuz işte 15 gün sonra ya da bir ay sonra araba üretilip size teslim ediliyordu. Şimdi sadece var olan araçlar stoktaki araçların satışına dönmüşler. O yüzden yani istediğin donanım ya da modeli almakta bir hayli zorlanıyorsun. Rengini beğeniyorsan işte cam tavan vermiyor. Cam tavan alsın diyorsan ses sistemli olmuyor ya da ADAS sistemli bazı güvenlik şeylerini vermiyor. Bir de artık hani araba 2 milyon 345 bin TL baz versiyonu, işte uzun menzilli başlangıç versiyonu dediğin anda zaten arabayı tamam ya ben bu hali baz versiyonu alayım dediğin anda bile 2 milyon 450 oluyor. Çünkü bazı mecburi niye? Donanımları zorunlu olarak veriyor. Yani sen onu paketten çıkaramıyorsun. Paketin içindeymiş gibi veriyor. Sonra diyorsun ya bir tane cam tavan olsun dediğin anda araba 2,5 milyon. Ya bir de şu Meridian ses sistemi var alayım dediğin anda 3 milyon 200 bin lira oluyor. Çünkü vergi dilimi değişiyor. Yani artık jantıydı, döşemesiydi, ses sistemi de olsun şunu dediğin anda zaten otomatik olarak 3 milyon üzerine çıkıyor ve bayağı bir kısılmış bir halde. Hani doğrudur
0: şeyde
2: değildir.
0: Yapıldığı gibi bir ara sıfır otomobillerde rağbet çok olunca işte cam filmi, boya koruma vesaire gibi yan paketler mecburen alıyordun ya.
2: Evet, evet.
0: Şu anda da iş ona doğru dönmüş gibi görünüyor. Valla evet. Bilmiyoruz. Neyse kar ediyorsa top kar etsin. Onun da zararını daha sonra başka yerden başkaları ödemesin diye umut ediyoruz ama ilk kez kâra geçmiş
2: bilançosunu açıklamış. Gayet normal. Bakın 2023'te mi 2022'de kuruldu ve kuruluş maliyeti 100 milyar TL'nin üzerinde. Şimdi 1,3 milyar TL kar açıkladı diyorsun ama kuruluş maliyeti 100 milyar TL'nin üzerinde. Bir de işletme zararı var. Kaldı ki yani bir şirkete 100 milyar TL yatırıyorsun. Bir sene sonra 101 milyar TL kazanacağım diye bir beklenti olmak ahmaklıktan başka hiçbir şey değil. Bunun üzerine 2 yıldır 3 yıldır tok zarar diyor. Bak gördünüz mü falan diye vatanda milletine kendi ürettiği arabasına düşman olan bir takım ve kendisine ekonomist diyen bazılarının vurmaya çalıştığı, kendilerince bir çıkarım yapmaya çalıştığı, bir bahane bulduğu sistem zaten mantık olarak İlk 3 yıl, 4 yıl kar etmesi imkansız. Hiçbir sektörde yoktur bu. Ya bundan sonra kâra geçecektir. 100 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapmışsın. Ertesi sene 101 milyar kazan. Böyle bir mantık yok. Ticaretin mantığına aykırı. Madem öyle bir şey var. Ahmet Bey sen ben bir yerlerden bulalım bir 100 milyar TL. Bir şeyde markada biz üretelim. Bir sene sonra kâra geçelim. Böyle bir mantık var mı? Yok.
0: Yok.
2: Bundan sonra da
0: olsa yapardık yani 100 milyar TL bulunmayacak para mı?
2: Bulunmayacak bir şey de
0: bulunur. Ahmet Bey hallederdi onu yani.
2: O yüzden
0: öz kaynaklarını.
2: Yani oradan
1: hallederiz canım. Ne diyor? 100 milyar TL diyor.
0: onu da hallederiz. O iş bizde sıkıntı yok. Parayı duyunca masadaki rakamdan bahsediyor.
1: Evet. Parayı duyunca yalnız masadaki sular döküldü valla.
2: Valla öyle oldu. Böyle el hareketi yaparken yani kolunu böyle sallayayım derken parayı duyunca masadaki suyu devirdi.
0: Buluruz deyince hakikaten bulabiliyor muyduk diye bence içsel bir tribe gidip dağıtırım buraları filan diye.
2: Ama yok yani.
0: Valla aklımıza hayırlısı. Tabii ki burada şunu hesaba katalım. Muhalefeti de iktidarı da bazen çok olumlu ve olumsuz maddeleri küçücük pireleri dev yapabiliyor. Hatta dün bir kuliste konuştuğumuz yine Kayseri'li bir siyasetçimiz ve dostumuz şunu söylüyor. Yani medyayı bile o kadar kapsam altına aldı ki bu muhalefet değil konuştuğum insan. Şu an itibariyle haber kanalları dahil olmak üzere Amerika-İsrail savaşını Amerika-İsrail-İran savaşını konuşarak günlerini ve gecelerini tüketiyor. Niye konuşursak acaba başımıza iş gelir mi diye. Çünkü bu bahsettiğimiz medyaların çoğu TMSF'de. Siz içeriye dönüp de iç mevzuları kocaman masaya yatıramıyorsunuz. Bir plan ve oyun kuramıyorsunuz. Oyunun bir kurucusu var. Birileri kendi içerisinde bir oyun ve plan kurmaya çalışıyor. Ama sonuca ve işin niteliğine yani karşımıza ne geliyor ki bunun karşısına dediğimizde elimize hiçbir şey geçmemeye başlıyor. Bu sancılı dönemde de TOG'a yapılan eleştiriler gibi ya da savunma sistemlerine yapılan eleştiriler gibi ya da belediyelere ya da partilerin içerisindeki olaylara yapılan eleştiriler ve gündeme getirmeler gibi. Adam diyor ki mesela ifade vereceğim, itirafçı olacağım diyor. CHP kanadı içinde bunu söyleyebilirim. Daha adam itirafını etmeden neredeyse itirafları döküyoruz. Yani medyanın algısı ve algısal operasyonu ve bunun söylemsel operasyonu çok pis devam ediyor. Ve biz ülkede işte dün Burcu Köksal'da da mı ismi Afyon Belediye Başkanı. Hı-hı. Afyon Belediye Başkanı'nın geçişini konuştuk mesela. İşte diğerinin bununla alakalı ya Afyon dediğin bu ülkede bir şehir. Belediye Başkanı bir partiye geçmiş. Yani travmatik veya detaylı baktığınızda tamam önemli. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli konularla alakalı duruşumuza baktığınız zaman bu kadar hikayeyi esnetmiyoruz. İşte atıyorum TOGG'a birileri laf atarken ya da başka bir noktaya çekerken bu mantıkta bakmıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kürşat Dolan yayında söylemiştim. Tekrarında mahsuru görmüyorum. İş adamlarına, iş dünyasına koca koca iş yapan insanlara itibar suikastı yapılırken bunu yerel ölçekte söylüyorum. Kayseri ölçeğinde söylüyorum. Sesimiz çıkmıyor. Çok da umurumuzda olmuyor. Gündemimizi başka yerlere taşıyoruz. Bir kurdele kesmeyi daha önemli bir marifet olarak görüyoruz. Bunun için bu hikayeyi bir başka noktadan yeniden çizmemiz, izah etmemiz lazım. Cambaza bak denilen oyundan ülkenin ya da ülkenin aklı başındaki insanların en azından çıkması lazım. Çünkü o cambaza bakarken aşağı tarafta kaynayan nehri görmüyoruz. Yani meselemiz cambazda değil ya da Burcu Köksal'ın işte AK Parti'ye geçişinde değil. Geçti. Şimdi bölgeyi biliyorsunuz iyi kötü. Aydın üzerinde bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özlem Çerçeği'ydi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam soy ismi. Topuklu Efe diye geçer. Ne güzel, tamam, Aydın'da yıllardan beri işte ısrarla, inatla ben bir şekilde buradayım, bunu savunuyorum, Atatürkçüyüm filan hikayesiyle başlamıştı. Şimdi dedi ki ben AK Parti'ye geçiyorum. Atatürkçü olmuyorum AK Parti'nin, orada da olur, problem değil, ama düne kadar küfrettiğin yerde şimdi geçtin. Şimdi şöyle mi oldu AK Parti siyaseti için? Evet efendim, biz işte atıyorum Burcu Hanım'ı da aldık, Özlem Hanım'ı da aldık. Buraların artık belediye başkanı olarak bizim koyduğumuz adayları seçecekler ya da bu adayları yeniden seçecekler. Bekliyor musunuz böyle bir şey? Yani böyle bir denge olabilir mi? Yani mesela Dursun Bey AK Parti'ye geçtiği için İYİ Parti'den, İYİ Parti'nin oyları Kayseri'de sıfıra mı inmiştir? İnsanlar artık İYİ Parti'ye oy vermeyecek midir? Yani Türkiye genelindeki konjonktür neyse buna göre davranıyor. Kendi ilinde de doğru aday kimse buna göre bakmaya çalışıyor. Bunun siyasete bir katkısı yok. Siyasete menfi bir katkısı yok. Sadece işte bir siyasi parti ya da onun taraftarını tabiri caizse tahrik ederek biliyorsun yani. Sen oy verdin ama ben senin oyunu aldım noktasına geliyor. Tayyip Bey bunu niye yapar bilmiyorum ama çok doğru ve sağlıklı bir rol model ya da iletişim modeli ya da siyaset modeli gibi görünmüyor. Sonucunu ne zaman göreceğiz? Genel seçimlerden sonra göreceğiz. Yani 2028 takvimiyle görmüş olacağız. Onun için o takvimde karşımıza ne çıkar bilmiyorum ama hatta 2029 değil mi Halicim? Yerel seçimler.
2: Yerel seçimler 2029 Mart.
0: İşte 2029'a kadar bu hikaye nasıl yazılır bilmiyorum ama 2026'dayız. 3 yıl boyunca partimi değiştirdim. Hareket ediyorum ve ben AK Parti'ye geçince işte atıyorum Afyon'a, Aydın'a hizmet geldi diyebileceğimiz bir alan oluşturmaysa bunun derdi. Bu algıdan çıkacaksak o zaman da şunu söylerler. Size oy vermeyince hizmet gelmiyormuş o zaman derler. Demezler mi?
2: Ya bunun aslında 3-4 tane farklı pencereden bakabiliriz. Bu vekil transferleri başka bir şey, belediye başkanlarının transferleri başka bir şey. Şimdi her zaman konuşuyoruz ya, aslında sen bir şehirde yaşıyorsan orada partizanlıktan daha ziyade şahsa oy vermek daha doğrudur. Hangi parti olduğu önemli değil. O kişinin bu belediyeyi, hinterlandını doğru yöneteceğine inandığın kişiye oy verirsen daha doğru olur. Biz bunu 80'li yıllarda Kayseri'de gördük. O zaman Anavatan Partisi'nin, yani bugünkü AK Parti neyse o zamanki Anavatan Partisi de oydu neredeyse. 7 tane milletvekili çıkardık. 7 vekilin 7'si de Anavatan Partiliyken belediye başkanımız o zamanki SHP'ydi. Sayın Niyaz Bahçecioğlu'ydu. Şimdi hem Aydın özelinde, Afyon özelinde ya da başka bir şehir, herhangi bir şehir üzerinde oranın vatandaşı partiden dolayı mı bu mevcut belediye başkanlarına oy verdi, yoksa hakikaten bunlar iyi, bilinen, başarılı, mesela Allah rahmet eylesin Manisa belediye başkanı havuzda elektrik akımına kapılıp ölmüştü. Ya sağcısı, solcusu, A partisi, B partisi, C partisi, herkesin sevdiği bir adamdı mesela. Tüm şehir kucaklamıştı bunu. Mesela biz bunu Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen özelinde gördük. DSP'de bakın, AK Partili değil, CHP'li değil, SHP'li değil, DSP'den adam 25 sene boyunca belediye başkanlığı yapıldı. En son CHP'den aday olacağım dedi. Yaşı 92 olduğu için aday seçilmedi. Hangi partiden olursa olsun, yani Refah'tan, Saadet'ten de aday olsa bu adam seçilecekti. O zaman biz belediyeleri biraz daha özelinde, şahıs bazında düşünmek bence daha doğru olur. Yani bunun Aydın ve Afyon'da da eğer bu hanımefendilere şahsından dolayı oy verdiyse bir sonraki seçimde, senin söylediğine geliyorum, 2029'da yine bunları seçerler. AK Parti'den eğer aday olursa. Yok eğer, yani Aydın normalde seküler olarak biliriz. İzmir'e çok yakındır. Toplum, yaşayış ya da zihniyet anlamında birbirine yakındır. O zaman o olduğu için ona verdik. O problem değil. Ya da partiden dolayı verdik. Biz o ayrımı ondan sonra göreceğiz. Ha ne oldu? Peki Afyon'dayken ya da Aydın'dayken iş yapamıyordu. Belediye hizmetlerini yerine getiremiyordu. AK Parti'ye geçince mi getirir hale geldi? Bunda bundan sonra göreceğiz. Bilmiyoruz ki belediyeye, genel merkezden ya da merkezi hükümetten daha fazla mı yardım destek alıyor? Ya da kamu yatırımları daha mı artıyor? Hiç hesapta olmayan şeyler yenisini mi yapıyor? Bak biz sen geldin partiye geçtin de devlet yatırımları arttı mı diyeceğiz. Valla bunu önümüzdeki 3 yıl göreceğiz. Bu şu an ne söylesek boş. 3 yıl içerisinde evet. Biz bunu hissedeceğiz, göreceğiz. Bekleyeceğiz. Yapacak yok. Ama şunu söyleyeyim. Bakın CHP özelinde bir ufak bir eleştiride de bulunayım. 2024 Mart ayında belediyelerin çoğunu, hele hele büyükşehir belediyelerin birçoğunu aldı. Ya vatandaş orada dedi ki hükümete karşı bir şey söyledi. Onun adayını daha sevdi. Şudur. Hangi sebeple olursa olsun bir CHP'ye bir hak verdi. Bir oy verdi. Dedi ki gel yönet. Sen burada ve vatandaş şu mesajı verdi. Sen bu belediyelerde başarılı olursan genel seçimlerde de ben senin adayını cumhurbaşkanı seçerim. Aslında vatandaşın verdiği mesaj buydu. Ama geldiğimiz noktada ya ister siyasi de öbürü de hakikaten arsızlık, hırsızlık, yolsuzluk yok. Otel odalarında havlular, itirafçılar olmaya başladı. Muhittin Böcek itirafçı oldu. Ya bu sınavdan geçemedi diye düşünüyorum ben CHP'nin. Hangi belediyeye bakarsak bir yerlerde yolsuzluk var. Ya orada vardı AK Partili yerlerde yok muydu falan. Geçin bu mevzu bu değil. Mevzu CHP üzerinde düşündüğümüz zaman mevcut seçilen belediye başkanlarının görevlerinden ziyade başka başka işlere soyunmaları. Bunun karşılığı CHP'de nasıl olur? Ya da o kararsızlar var ya, o %25 ya da %20'lik bir kararsızlar. O %20 zaten her şeyi değiştiren onlar. İki tarafında kemikleşen bir oy potansiyeli olan vatandaşı var. Ama kararsızların yönünü nereye doğru evrileceğine dair büyük mesajlar veriyor. Şahsi görüşüm CHP belediye başkanlığı ve o yönetimlerde maalesef keşke başarılı olsaydı. Hakikaten canı gönlünü isterdim ama bu konuda sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Burada önce bir kendisini check etmesi gerekiyor bence.
0: Valla ben sınıfta kaldığı ifadesine CHP'liler özelinde bakacak olursan bu CHP'ye geçmesi, yoğunlaşması muhtemel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50'ye geçmesi muhtemel bir alan için bir korku ya da bir istemsizlik duvarı oluşturabilir. Ama CHP'ye gönül vermişler için bu operasyon hakkaniyetli ya da rahat ya da yani ne var canım suç işlemiş gitmiş cezasını çekiyor gibi bakılmıyor. Bu operasyon CHP'liler tarafından bugüne kadar CHP'ye oy vermiş insanlar tarafından siyasi bir algı veya siyasi bir mantık olarak bakılıyor. Şimdi oteller, havlular vesaireler kısmına bakıyorsunuz. Sizde de şunlar var hikayesine dönüyor. Sizin eski bakanınız bunu yapmışa dönüyor. Bunun için ben seçmenin bu operasyondan kendi tabanından çekemediği kanaatindeyim. Ama senin söylediğin gibi kararsızlarla alakalı yarın bir gün çıkacak adayla kardeşim burada böyle bir aday var. Bu adayın üzerinden hareket edelim dediğinde yok biz genel itibariyle bu tür hadiseleriyle bu partiye işte seçmenin genel itibariyle güvenmiyoruz. Algısı oluşabilir. Onun için bir sonraki seçimde muhtemel itibariyle üçüncü bir yol arayışı ve beraberinde partisiz bir cumhurbaşkanı adayı çok daha fazla gündemde oturacak ve konuşulacak gibi duruyor. Tabi adaylar kim olacak? Karşımıza kim gelecek? İşte dün Mahmut Bey'in söylemiş olduğu gibi bir baskın seçim olabilir mi? Yoksa 2027'nin Kasım'ına doğru yani yaklaşık önümüzdeki yıl, bir buçuk yıllık bir süreç var. Bu bir buçuk yıllık süreçte mi seçim gerçekleşir? Bunları bir gözlemek lazım. Kasım'dan aşağı öncesi sonrası olmuyor zaten yani. Çünkü o erkene alınmış seçim olması lazım. Cumhurbaşkanının herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan seçilebilmesi ve yeniden aday olabilmesi için. Tabii ki bugünden o güne kadar Türkiye'de bir şeyler değişir mi? Değişebilir. Baskın seçimi gelebilir mi? Hep konuşuyoruz. Bu hep bir ihtimal ama şu ana kadar gelen ya da Devlet Bey'in açıkladığı bir baskın seçim yok. Bunun için bir Devlet Bey'in açıklaması lazım.
2: gibi değil mi? Biz önce Devlet Bahçeli'den öğreniyoruz her şeyi.
0: Tabii yani o önce biliyorsun yıllardan beri erken seçim olacaksa Devlet Bey açıklar. Belki dün gözünüzden kaçmıştır. Demlilerin grup toplantısında da DEM Parti'nin grup toplantısında da bir başka açıklama vardı. Onlar da terörist Türkiye süreci bu hafta artık bir şey yapılmalı diye bir açıklama yaptılar. Benim çok dikkatimi çekti. Hani çok uzun zamandır bu konuda hareketsiz duruyoruz. Bu hafta hadi artık ne yapıyorsanız yapın. Hani bahar geldi, yaz geldi. Hadi bir şey yapacak mıyız kıvamına doğru. Onlar da dönmeye başladı. Orada da eğer hareketlilik oluşmazsa bir başka hareketliliğe de sebebiyet verebilecek gibi görünüyor. Dün grup toplantılarından çıkan açıklama bu anlamda bu durumdaydı. Siyasi partilerin iç kargaşasını boş vererek yarın bir gün çıkabilecek adayları, adaylar için oluşturacak planları ve Türkiye'nin daha rahat bir gelir modeline, daha rahat bir üretim modeline geçmesi için yapılabilecek uygulamaları konuşmak lazım. Bunu Kayseri üzerinde de daha fazla konuşmak lazım şehrimiz olduğu için. Çünkü şu anki var olan ve şu anki bildiğimiz modelle Kayseri modellemesine devam edecek olursa işin sonu net bir şekilde hüsran olacak. Yani çok işin içinden çıkabileceğimiz yer kalmıyor. Mobilya da pazar daralmaya başladı. Tekstil de pazar neredeyse tamamıyla yok oldu. Yani Türkiye içerisinden yok oldu. Tüm bu sonuçları ortaya çıkarttığınızda, gördüğünüzde Kayseri içerisinde işte MÜSİAD'ın Kaşe raporunda olduğu gibi geçtiğimiz 20 yılı gördüğümüz formatı bildiğimizde önümüzdeki 10 yılı 20 yıl için birilerinin taşın altına elini koyması ve planlar yapması lazım. Bunu da illa devletten de beklememek lazım. Keşke devlet yapsaydı. Keşke siyasetçilerimiz işin içerisine çıkabilseydi ve bu planı, bu programı yapabilseydi. Ama şunu net görmek lazım. Bizim siyasetçimiz böyle bir oyun kurmuyor. Çünkü siyasetçilerimizin oyunu yan partiden ya da kendi partisindeki var olan siyasetçiyi yok etmek ya da onun üzerinden bir bina inşa etmek üzerine gidiyor. Şu an başka bir gündem gören var mı efendim içinizde? Yani işte şu siyasi partinin mutlaka ki var, çalışmaları var, kanunu var, teklifi var. Ama siyasi olarak bir oyun kurma çalışması dediğinde genel itibariyle tablomuz efendim devam etsinler de biri de bir şey yapsın ama bak o yapıyormuş ona da cevap verelim şeklinde gidiyor. Burada sanayicimin, sivil sanayicimizin ve sivil toplumun ayağa kalkması, kendine gelmesi, kendine bir çekidüzen vermesi, Ankara'nın yolunu tutması, İstanbul'un yolunu tutması, işte atıyorum Londra'nın yolunu tutması ve gerekirse oradan istenebilecek ve yapılacak organizasyona dahil olması gerekiyor. Yoksa biz bekleyelim de bizimkiler bizle alakalı iyi bir şey düşünüyordur diye düşünüyoruz. Düşünmeye çalışıyor bizimdeki iş adamı ama açık söyleyeyim iş adamımıza da yani şu an siyasetin büyük bir kısmı cebini doldurma derdine düştüğü için sizi filan düşünen yok. Yani siz orada batmışsınız, kayyum atamışsınız, yarın yoksunuz. Ha şu olur, 500 tane sanayici ya da 10 bin tane işçi kapıya dayanır ve protesto yaparsa sizi dinlemek zorunda ve hareket etmek zorunda kalırlar. Bunu yapabilen baba yiğit var mı? Bu da yok.
2: Biz o esnafı ne zaman gördük? Rahmetli Ecevit zamanında yazar kasa olayında.
0: Yazar kasa.
2: O bir esnaf arkadaştı. Bir provokatör evet. Değildi. Bir siyasi partinin mensubu değildi. Herhangi bir örgüt ya da dernek değildi. Şurada belki bakkal, market, kasap işleten bir esnaf kardeşimizdi. Yazar kasa.
1: Şimdi öyle bir şey olsa evet. Kim sesini duyar?
2: Yo, yine duyar ya. Ama bir kişiyle olmaz. Mustafa Bey'in dediği gibi 100 tane iş adamının benzer bir şeyi aynı anda söylemesi lazım.
1: Ya onlar da yüzlerce intihar haberi alıyoruz. İnsanlar zarar etti, battı, çıkmaza girdiği için hayatına son veren insanlar var. Kim duyuyor bunların şeyini? Yani hepsi mi kumarda, hepsi mi bir yerde yiyor? Yok. Yani işini gücünü kaybeden bir sürü insan bir sürü feryat ediyor. Kimse duymuyor. Yani illi neşeyle türkü söyleye kararmış. Tüccar, sanayici şey beklemesin yani siyasetçiden. Onların hepsi kendi derdinde.
0: Merhem ve çare beklemesinler. Bence de size katılıyorum Ahmet Bey. Oradan bir çare gelmiyor. Gelmeyecek de gibi. Hani merkezi tarafta vergi indirimleri vesaire vergisizlik alanları oluşturmaya çalışıyoruz kendimizce ama bunun dışında da koyduğumuz çok fazla bir malzeme yok. Bizim sanayicimizin artık kendi içerisinde bir araya gelmesi lazım. Kendi kuruluşlarıyla bir araya gelmesi lazım. Yani mesela bir sürü sivil toplum kuruluşu oluştu. Sonradan çıkan sivil toplum kuruluşları var. Şimdi bakıyorsun yani arkadaşlar eleştireceğim. Hepsi de arkadaşımız, eşimiz, dostumuz ama efendim toplantı yaptık. Fabrika kuracağız. Yatırım desteği alacağız. Hep beraber işte sabah kahvaltısı yapacağız. İstişare toplantısı yaptık. Peki efendim bu toplantıda ne yaptınız mesela? Yani sanayicimize, iş adamımıza kardeşim bizim burada bir sıkıntımız var. Bununla alakalı bir eğitim zinciri, bir hareket zinciri, bir kooperatifleşme, bir yapı, bir şey oluşturalım dediniz mi? Yok, kimse demiyor. Mesela kooperatif diyorsun. Hani kooperatif Türkiye için çok önemli malzemelerden bir tanesi. Biz kooperatifi işte atıyorum bu grubun üyeleri ev sahibi olsun diye düşünebiliyoruz. Üretimle alakalı, üretim segmentiyle alakalı ya da bunun geleceğiyle alakalı kimsenin bir fikri yok. Kimse de kimseye ağzını açıp da sen öte dur hele kardeşim sen ne yapıyorsun demiyor. Sen şimdi kumardan bahsetmişken bak kumara bulduğumuz yöntemi söyleyeceğim. Türkiye Gazetesi dün haberine geçmiş. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 3 milyondan fazla kişi mercek altına alınmış. 3 milyon. 100 bin ila 400 bin TL arasında para cezası kesilecekmiş bu insanlara. tespit para edersek para cezası kesecekmişiz. Abi çok parayı boş ver. Yuvalar yıkılıyor. Sistem alt üst oluyor. Yasa dışı bahis hala yasak ve hala devam ediyor. İnsanlar sokaklara reklam asmaya başladı. Yasa içi bahis, yasa dışının tersine çevirelim. Milli Piyango üzerinden yaptığım bahis hala legal ve normal ortalıkta fink atıyor. Bununla alakalı hiçbir çalışma yapmıyorsun. Bununla alakalı bir durdurma yapmıyorsun. Neydi kardeşim Milli Piyango? Spor totosunu, lotosunu bilirsin. Bir de üstüne şey alırsın, piyango bileti alırsın. Bitti gitti. Birden fazla televizyonlar araba çekilişi falan verirken Milli Piyango İdaresi'nin verdiği şu izinle falan derdi. Var mıydı abi başka bir şey? Yok. Şimdi bakıyorsun senin sanal bahisle oynadığın her şeyi Milli Piyango üzerinden oynatıyor zaten. Gram yol almadın. Aldı mı, ben mi yanlış biliyorum? Almadı yol.
1: Evet.
0: Şimdi yasa dışı bahisle alakalı da bunu nasıl engelleyeceğim yerine efendim biz size ceza keseceğiz. Adam diyor ki ya ne olacak, kazanıyorsam ben bir tur daha oynarım, bunun da cezasını kazanırım demeyecek mi? Bu adamların zaten psikolojisi, ruh halde batık insanlar değil mi? Yani adam batmış ve intihar etmeye kadar gitmişse sen 300 bin lira, 100 bin lira, 400 bin lira cezayı boşver, 10 milyon ceza yazsan ne olur? Yazdı ne olur? Ne yapacaksın?
1: Doğru abi, çözüm
0: yani
1: değil.
0: Biz bir şey engellemeye çalışıyoruz. Buyurun.
1: Evet abi, çözüm değil ki yani.
0: Ne yazık ki ortada da bir çözüm olacak durum yok gibi. Bir başka vergi haberiyle de günü toparlayalım istiyorum. Hazineden rekor seviyede iç borçlanma gelmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki 3 ayda toplamda 1 trilyon 650 milyarlık iç borçlanma gerçekleştirecek diye geçmiş ekonomim. Ne için geçmiş bunu? İç borçlanma devletin bütçe açıklarını kapatmak ve kamu harcamalarını finanse etmek için amacıyla ülke içerisindeki kişi ve kurumlar, bankalar, vatandaşlar, şirketler, ulusal para cinsinden borç alınmasıdır diye de tanım geçmişler. Ciddi anlamda bir borçlanmayla yeni bir finansman modeli ya da finansman paketi geliyor gibi. Paketler bizi kurtarır mı? Paketi servis etmeniz lazım. Yani devlet düşünsene bu parayı alıyor. Bu parayı nasıl servis edeceksin? Ara zam yapmayalım. Memur zamı yapmayalım. İşte bunu çıkartmayalım. Yeni ihale yapmayalım. İnşaatı biz yapmayacağız. Peki bu para nasıl dönecek piyasaya? Hani bir şekilde bu parayı sevk etmemiz lazım piyasaya. Burada da böyle bir belirsizlik var. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde eğer operasyon gerçekleşmezse, zaten Perşembe günü Fatih Bey'in yapacağı toplantıda bunun sonucu ya da başlangıcı olmuş olacak. Bu enflasyon modeli ve bu katsayı modeliyle çok rahat hareket edeceğimiz bir alan yok. Ne yapalım? Oturup ağlayalım mı? Yok. Birilerinin hareket etmesi gerekiyor ama hareket edecek alanda ne yazık ki şu ana kadar kendi içimizde tespit edemedik ve ortaya da bir yol çıkartamadık diye düşünüyorum. Efendim sona doğru geleceğiz. Bugün konu başlıklarımızı birazcık toparlamaya, birazcık başka bir noktaya doğru şimdi çekmeye çalıştım. Muhtemel itibariyle emekli bayram ikramiyelerini konuşacağız yayından sonra. Sokağa da bunu sormuş evet, olduk diye hatırlıyorum. Evet, yanlış bilmiyorsam. Biz bunları soracağız. Bayram hazırlıkları başlayacak. Önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı. Bayram hazırlıklarına girerken herkesin piyasayı koordine etmesi, bizim de haberci olarak piyasadaki anormallikleri belki de tespit edip insanlara yansıtmamız ve denetim mekanizmasını tutmamız lazım. Bayrama hazır mıyız ayrı bir konu. Kurban kesebiliyor muyuz ayrı bir konu. Kurban organizasyonları çok ayrı bir konu. Ve şunu da çok açık ifade edeyim. İsim vermeden ifade edeceğim. Çünkü herkesi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Kurban için yapılan yardım organizasyonları içerisinden bazı yerlerden çok pis kokular geliyor. Takibindeyim. Yani gelirse de yayınlamaktan hiçbir şekilde çekinmeyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda yaşanmış çünkü buna benzer şeyler ve alışkanlık haline gelmiş. Bunun için vatandaştan da ricam, çok kendiniz kadar emin olmadığınız vakıflar, dernekler gibi alanlarda kurban bağışı lütfen yapmayın. İbadetinizi başka birilerinin kazanç kaynağı haline getirmeyin. Bu bir ibadet, konu komşunuzdan, ailenizden başlıyor. Diğer tarafa doğru yayılıyor. Afrika'ya da gönderebilirsiniz. Başka bir şey. Ama ne olur güvenilir kaynaklardan gönderin. Yani kurban kestireceğiz derken kurbanı kesip deposuna atan mı de, o kurbanı hiç kesmeyen mi de, ne hikayeler geliyor kurban bayramı yaklaştıkça. Buna da bir miktar daha dikkatli olmaya ihtiyacımız var zannedersem. Çünkü bir ibadet yapıyorsunuz. Allah rızası için bir şey yapıyorsunuz. Bilip bilmediğiniz bir alanda da ya tamam bugün elbet senin dediğin olsun, bu sene de buraya gönderelim diyerek hikayeye bakmayın. Bildiğiniz kurumlara, emin olduğunuz kurumlara ve bugüne kadar da sıkıntı çıkmamış kurumlara doğru dönün derim. İbadetimizi başka bir noktaya doğru da çekmeyelim diye mesajımı da tamamlamak evet, istiyorum. Sizin ekleyeceğiniz varsa buyurun.
2: Tabii, güvenilir yer olması çok önemli. Söylediklerine %100 katılmakla birlikte Bolu Belediye Başkanı üzerine isnat edilen suçlamalardan bir tanesi de Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı resmi anlamda da kurban bağışı topladı ve bu rakam onlarca milyon TL topladı ve hiç kurban kesmediği tespit edilmiş. Maşallah. Bu da iddianamelerde ve suçlamalarda var. Paralar toplandı, sonra belediye başkanı soruyorlar, sen kurban bağışı için aldın bu parayı, kurban kesin. Yok, biz onu burs olarak dağıttık demiş. Resmi açıklama. Ya hakikaten şaka gibi.
0: Ama böyle olabileceğini düşünmüş.
2: Şunu söylemek istiyorum. Ya nereye güveneceğiz, kime güveneceğiz? Belediye diyorsun, ortada. Vakıf dernek diyorsun, ortada. Yani yurt dışı diyorsun, tamam. Rabbim yardımcılar olsun. İnşallah elimizden geldiği kadar hakikaten yardım edelim. Varsa gücümüz yapalım ama yani hakikaten kime güveneceğiz, nereye güveneceğiz bilmiyorum ki. Şaşırdım kaldım, ben de şaşırdım.
0: Gözünüzün önünde kendi kesebildiğiniz, kendi dağıtabildiğiniz yere güveneceksiniz.
2: En doğrusu kardeşim.
0: Yani geçen gün Ercan Bey'le de biz yayında aynısını konuştuk. Bu işin kültürel ve sosyal tarafı da var. Yanlış anlamayın, kimsenin ibadetine karışamam. Gücü yetiyordur, vakti vardır, yoktur ama kurban bir yere 5 bin lira, 8 bin lira attım, sonra da tatile gittim denilebilecek bir ibadet değil. Bunu çoluğunuzla, çocuğunuzla, o anı yaşayarak, o organizasyonu yaparak, bunun sosyalleşmesini ve fakirin evinin kapısını çalarak çözerseniz, yaparsanız bir anlam var. Yoksa kestik gönderdik. Yani bunu daha önce de söyledim. Allah-u Teala herhalde bu emri verirken efendim Arap Yarımadası'nda ya da Müslümanlığın başladığı yerde ya da tüm dünyada başka bir şey yoktu diye düşünmedi. Buğday da derdi, hurma da derdi, başka bir şey de derdi. Sana bir şeyi kurban etmeni ve bunu dağıtmanı emrediyorsa sen bu emir cihetinden bak. Yani ben parasını gönderdim işte senin dediğin gibi belediye başkanının. Ya, biz çocuklara burs olarak dağıttık. Dağıttık. Adama ne diyeceksin? İbadete aykırı hareketten mi ceza vereceğim? Parayı dağıttık diyor. Bu mantıkta bir hikayeye doğru dönmeye başladı. Onun için kimse kusuruma bakmasın. Hangi dernek, hangi vakıf olursa olsun bunu net söylüyorum. Bir gözümüzün önüne bakalım. Bizim kendi iç dinamiklerimize, kendi iç o sosyalleşmemize, kültürümüze ve ibadetin diğer detaylarına dönüşmeye ihtiyacımız var. Yoksa Hacı Emine Şevin'de ayakları yerde geziyor. Yani çıkıyorsun
2: orada,
0: ortada bir sorun
2: çıkmıyor. Orada şöyle bir şey var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Tabii şimdi Türkiye'deki küçükbaş ya da büyükbaş hayvan fiyatlarıyla bir Afrika'daki ya da bir uzak doğudaki fiyatlar aynı değil. Bizden daha ucuz. Tamam, evet. Eyvallah. Ama evet. Şöyle bir örnekleme yapacağım. Türkiye'de en ucuz büyükbaş hissesi herhalde 25 bin liradan aşağı değil. En az, mini minnacık. Bir koyun
0: 35 civarında şu an.
2: Doğrudur. Yok, ben daha minimumdan gittim. Abartarak söylüyorum. Başka bir yere geleceğim. Aslında asıl söyleyeceğim şey başka bir şey. Bir koyun alıyorum dediğin anda 15 bin liranın altına hiç yok. Böyle artık açlıktan kırılacak, ölecek, kendi kendine ölecek durumdaki 15 bin lira. Peki yurt dışına da işte bu ibadetinizi yapın dediğin zaman 5 bin TL, 7 bin TL'ler var. 8 bin TL'ler var. Şimdi aslında burada rakamın bu kadar düşük olması da normal değil. Eğer bu kadar düşük diyorsa buradan huylanmak lazım. Bakın yani Afrika'da da olsa, şurada da olsa Türkiye'nin 4'te 1'i, 5'te 1'i, 10'da 1 fiyatı ihtimali zor. Bu sefer vatandaş, vatandaş ne diyor biliyor musun? Vatandaşın bakış açısı. Ya bu diyor kurban ibadet değil mi diyor kardeşim diyor. Kurban ibadet. Ben işte normal bir hisse 40 bin liralar, 50 bin liralar vereceğime o da ibadet, bu da ibadet. Sevabındayım. Bak halisane düşünüyor. O 5 bin, 7 bin, 8 bin olan yere ben vereyim diyor. Sonra gideyim diyor 30 bin liraya, 40 bin lirayla 2 gün tatilde yapayım. Ya da şu ihtiyacımı alayım diyor. Aslında kendince asıl amaç ibadet yapmak. Daha minimum maliyette bundan çıkmak. Ama bu da başkaları için kendine bu düşüncede olan insanları çekçek yapıp işte yani tabii ki işini doğru yapanları tenzih ediyoruz. Sözümüz haşa hiçbir şekilde onları bağlamıyor ama birileri için de fırsat ya da dolandırıcılık kapısı haline gelmeye başlıyor. İşte burada dikkatli olmak lazım. Güvenilir yerleri bulmak lazım.
0: Bence de. Efendim o zaman bayram ikramiyelerinin dağıtım tarihleriyle alakalı sokak röportajımıza sizi baş başa bırakalım.
1: Dur, Halil Bey'e soralım bayram ikramiyesini gelmezse... ne yapacak? Dur Halil Bey'e soralım bayram ikramiyesini ne yapacak?
2: Ben hiç yüzünü görmedim ki, bilmiyorum ki.
1: İkramiyeyi ne yapacağım? Tam maaşı görmüyorsun sen. İkramiyeyi ne yapıyorsun?
2: Vallahi görmüyorum.
1: Alper'e açlık vereceğim falan diyorum.
0: Sana maaşı göstermeyenlere söyle de bu ikramiyi sana versinler de sen de açlık et.
2: Bari en azından 4 bin lira değil mi? Zam da gelmedi 4 bin TL hala.
1: Zammam yok.
2: Ya bak bu da bir handikap. Bu ilk çıktığında bir küçük baş hayvan alınabiliyordu. 1000 TL'ydi değil mi ilk çıktığında? Bir küçük baş hayvan alınabiliyordu. Bugün minimumda en az 15 bin lira olması lazım. Aynı ikramiyenin bugünkü satın alma gücü. Ama 4 bin lira da kaldı. Torunlara haçlık. Başka bir şeye yaramıyor.
0: Bunu yarın yeniden konuşalım. Tamam. Efendim şimdilik müsaade istiyoruz. Sizi Laf Sokakta'yla baş başa bırakıyoruz. Yarın yeni yayınlarda görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: 4000 lirayla insanlar 2 kilo tavuk mu alır? Yani insan ailesiyle mangala gidemez belki de.
4: Evimize yetmiyor, yiyeceğimize yetmiyor ki rahat bayram geçecek.
5: İkramiye işçinin, köylünün, vatandaşın şerefine yakışır şekilde olması lazım.
6: Keseceğim çok şükür. İşe girdiğim için keseceğim kurbanı.
7: Çocuklara biner lira harçlık verecek, torunlara verecek derken illaki birazcık paraya ihtiyacı olacak emeklilerimizin.
8: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıkları 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Emekliler bu bayramı rahat geçirebilir mi?
3: Asla bu şekilde yeterli olacağını düşünmüyorum. Emekliler bu parayla nasıl geçinebilir? Yani en aşağı 35-40 bandında olmalı ki emekliler de yani istedikleri gibi bir yaşam sürebilsin. Çünkü çok eksik oluyor bu şekilde. Yani bu şekilde sadece hayatta kalırlar. İnsanlar istedikleri gibi yaşayamaz. Yani emekli ikramiyesinin de yani adı üzerinde bir ikramiye olduğu için en aşağı bir yine 10-15 civarını görmesi gerekiyor. Çünkü 4000 lirayla insanlar 2 kilo tavuk mu alır? Yani insan ailesiyle mangala gidemez belki de. O yüzden çok yetersiz buluyorum.
9: Şimdi hayatında hiçbir iktidar bundan başkası ikramiye diye bir şey vermedi. Ama 4000 lira yetersiz bence.
10: Ne kadar olmalıydı?
9: Onları ben bilmiyorum. Adamın israfçısı var. İktisatçısı var, adamına göre. İstediğin kadar harcayacağı şeyi hiçbir kimse veremez. Cenab-ı Allah'tan başkası. Sınırsız bir şeyi hani hediyeyi Allah verir, verirse yani. Ama devletin bütçesine göre biraz zorlanması, başka şeylerden hani lüzumsuz şeylerden spor kuruluşları bilmem şu bu onlardan kesilip de emekliye biraz fazla verilirse ikrama geçer yani.
6: Emekli ikramiyesi hiç olmasa 10 lira olmalı. Ben 3 lira alayım. Eşim olmadığı için, maaşım da düşük olduğu için geçimde zorlanıyor. Keseceğim çok şükür. İşe girdiğim için keseceğim kurbanı. Çalışmaya başladım aylığım yetmediği için. Okulcum var, öğrencim var. Tekrardan evlenecek çocuklarım var. Eşim olmadığı için tekrardan işe başladım. Maaş yetmiyor.
11: Kesinlikle yapamaz. Şu an ekonomimiz biraz yüksek ve dar gelirli oluyor haliyle. O yüzden dolayı yani ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını düşünüyorum. Yani kurban kesseler kesemeyecekler haliyle. Yani torunlarına harçlık verse veremeyecek. Bu pozisyonları biz kendi büyüklerimizde de görüyoruz. Yeterli bulmuyorum gerçi. En az 10 bin lira bence makul.
10: İkramiye olarak.
11: Yani. 10 bin lira en azından şimdi devletimizi zorlamayalım bir taraftan. Bir taraftan da emekli olan insanlarımızı düşünüyoruz.

0: Yok. Boğazımıza da yetmiyor. Sebzenin de yani istediğimizde alamıyoruz da. Pişirmelik bir kilo, yarım kilo, iki kişilik. Kişiye yetmiyor ki.
1: Yani biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu devirde paramız da bir şey etmiyor. O yüzden biraz daha artsa devletimiz için de milletimiz için de iyi olur diye düşünüyorum. Yani bence yine en aşağı çünkü 15 lira olmaz lazım. Şimdi bir çikolata alsa 1000 lira oraya verecek. Çocuklara 1000 lira harçlık verecek. Torunlara verecek derken illaki birazcık paraya ihtiyacı olacak emeklilerimizin.
2: Yani emeklilerin adına sevinirim yani. İnşallah emekliler de huzura erer. Ne bileyim maaşlar iyi olur inşallah. Ya bence yeterli değil diye düşünüyorum çünkü emeklilerin de para durumları ona göre yani maddi açılar ona göre yeteceğini düşünmüyorum ben yani emeklilere 4000 lira.
3: Ne kadar?
2: Nereden baksam bir 12, 13, 14, 15 lira olması lazım. Net 15 lira olması lazım emeklilerin maaşının.
4: Bu memlekette hiçbir düzgün giden iş var mı ya? Allah istersin milletin sıkıntıları had safhada. Her şey zam. Bugün ikramiye %15, %20 veriyor. Esnaf %30, %50 veriyor. Ne alırsam bundan 10 yıl önce ki rakamlara 100 katı, 1000 katı. Diyecek bir şey yok. Yani bu memlekette dolar, euro, efendime söyleyeyim mazot, benzin fırladığı müddetçe bunun önüne geçilmeyecek. İkramiye işçinin, köylünün, vatandaşın şerefine yakışır şekilde olması lazım. Oturacaklar gıda mühendisleri, ekonomistler, bir insan ne yiyor, ne harcıyor, ne yapıyor, iki çocuklu, üç çocuklarıyla hesap edecekler. Ona göre milletin sıkıntısını giderecekler yani. Sosyal devletin anlayışı bu.
5: Ben milyoner de değilim, fakir de değilim çok şükür. Ama azından da yetinen var, çoğunan da. Herkes konuşmak için bir şeyler buluyor işte.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben mi? 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
4: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansmanın paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Bir müjde de emeklilerimize. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yargı gündeminde ise Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması var. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Öte yandan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade için adliyeye getirildi. Yalım'ın CHP kurultay süreciyle ilgili delegelere yönelik ödemeler yapıldığına dair iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saha dışındaki hareketlilik futbol dünyasında da sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu devam eden bahis soruşturması hakkında konuştu. Başkan, kulüp yöneticilerine yönelik hazırlanan raporun gelecek hafta federasyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması her türlü kişisel verinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız dedi. Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göleti'nde suların yükselmesiyle birlikte alanda bulunan onlarca karavan ve konteyner sular altında kaldı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun'da düzenlenen okullar arası okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye Şampiyonu olurken Süleyman Sefer Sarı Aslansa Türkiye dördüncüsü oldu. Sezon öncesi transfer yasağının kaldırılmasının ardından yapılan 20 transfer Kayseri Spor'u ligde tutmayı başaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 kişiye geriledi. Kayseri'de ise ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 oldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Beden Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği için bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da gerçekleştireceği ikili temasların ardından Türkistan'a geçecek olan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde kritik bir ışık daha aşıldı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, 11 Mayıs itibarıyla doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik tüm bürokratik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Sınır kapılarının açılması için teknik çalışmalarsa aralıksız sürüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. 7 milyon aşkın gurbetçiyle Türkiye'deki 86 milyon vatandaşın arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlarımızı her nerede olursa olsunlar bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği takvimi açıkladı. Emekli aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Siyasetin merkezinde hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine AK Parti rozetlerini takarak yeni katılımları resmiyete döktü. Şanlıurfa merkezli 21 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edilen 61 şüpheli emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide ortaya çıkan hantavirüs vakaları ile ilgili yüreklere su serpti. Temas takibi çalışmalarının sürdüğünü belirten DSÖ, bu durumun yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi TFF ile ilgili çok kritik bir karar aldı. Buna göre tahkim kurulu üyelerinin TFF yönetim kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin düzenleme iptal edildi. Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden hareketleniyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,7 liralık bir artış yaşanması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Grekoromen stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu

0: hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'de Anadolu, 1634'de Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmişti. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdi Bey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin

0: Tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Camii ile Hasbek Kümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi, muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Eski Avrupa Komisyonu Başkanı, Yunanistan'ın ekonomik krizinin en yoğun olduğu dönemde ismi açıklanmayan bir Avrupa Birliği üyesi ülke Maliye Bakanı'nın borç kapatması için Akropolis'in satışa çıkarılmasını önerdiği iddia edildi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yusuf makamına baskın düzenledi. Michigan eyaletinde evlendiği günün akşamında alkolün etkisiyle tartıştığı sadıcını arabayla ezerek öldüren damat, pazartesi günü görülen davada en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. İngiltere, dünyanın en kritik petrol sevkiyatı rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na seyri sefer güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ortak misyona savaş uçağı, insansız hava araçları ve bir savaş gemisiyle destek vereceğini açıkladı. Venezuela geçici devlet başkanı, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaf konusu olan Essequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırısında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri operasyonun adını çekiç olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona'nın yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump, sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'nin hızlanan enflasyonunun ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi. Küresel elektrikli araç satışları, Nisan ayında yıllık bazda %6 artarak 1,6 milyona ulaştı. Avrupa, %27'lik artışla büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma dikkat çekti. Yılın ilk 4 ayındaki toplam satışlar ise 5,6 milyon adedi buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üssü rüzgar enerjisi YEKA yarışması için sürecin başladığını duyurdu. 4 stratejik saha belirlendiğini açıklayan Bayraktar, 2035 yılına kadar bu alanda 5 gigawattlık bir kapasite hedeflediklerini belirtti. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta aylık bazda %2,76, yıllık bazda %27,24 artış gösterdi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, gram altın 6890 lira, çeyrek altın 11230 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışlı, Sarız ve Pınarbaşı 18, Özvatan 19, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Sarıoğlan 20, İncesu 21, Develi 22, Yahyalı 23, Yeşilhisar ise 25 derece olacak. Çevre illerde Sivas ve Yozgat 20, Nevşehir 22, Kırşehir 23, Niğde 24 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Coğrafi iz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır. Bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz. Aynı kokmaz. Aynı beklemez. Aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın el izini, yüzyıllık bir geleneği tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzeti attığı imzadır. Burası coğrafiyiz. Bir sonraki programda, bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Coğrafiyiz sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi. Kocasinan Belediyesi tarafından 22 engelli aracı teslim programı düzenlendi. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Şimdi burada araçları dağıtıyoruz ya, bu araçları dağıtırken insanlar evlerine veyahut da iş yerlerine veyahut da sosyal hayatın içerisindeki ulaşım imkanlarında kullanırken bazen olabiliyor. Nihayetinde mekanik ürünler bunlar. Yolda kalabiliyor, aküsü bozulabiliyor, bir şey olabiliyor. Yolda kaldığı zaman, bozulduğu zaman bunların yardımına birinin yetişmesi lazım. Birinin oraya gitmesi lazım. Bu araçları oradan alıp tamire veyahut da gidecekleri yerlere insanları ulaştırması lazım. Böyle olduğu zaman da çözüm elinizin altında. 0352-222-70-0. Eftel Başkan dedi ki, başkanım dedi, arabalar yolda kalıyor. Gecede gündüzde arkadaşlar beni arıyor. Ben de şahsi arabamla gidiyorum, arkadaşları alıyorum dedi. Allah razı olsun dedi. Hakikaten güzel bir hizmet, büyük bir hizmet. O zaman dedim, bu işi bundan sonra bu duayı sen alma. Sen almaya devam et ama senin duana ortak olalım. Kocasinan Belediyesi bütün bir şehir adına bu duayı alsın. 0352-222-70-0. Sizin her zaman yanınızda ama engelli kardeşlerimizin özellikle yolda kaldığınızda, darda kaldığınızda sizin yanınızda olduğunuzu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, bugün bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler halkın güvenine ihanet ediyor. Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri'de polis ekiplerinin silahlı organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Yılanlar Grubu illegal yapılanmanın mensubu olduğu gerekçesiyle haklarında açılan davada ikisi tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri dahil 21 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Kocasinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be! Profilo varmış. Oh oh! Oh be! Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlapta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri. Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
5: Ben mi? 19.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği için bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da gerçekleştireceği ikili temasların ardından Türkistan'a geçecek olan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde kritik bir ışık daha ışıldı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, 11 Mayıs itibarıyla doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik tüm bürokratik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Sınır kapılarının açılması için teknik çalışmalarsa aralıksız sürüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. 7 milyon aşkın gurbetçi ile Türkiye'deki 86 milyon vatandaşın arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlarımızı her nerede olursa olsunlar bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği takvimi açıkladı. Emekli aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Siyasetin merkezinde hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine AK Parti rozetlerini takarak yeni katılımları resmiyete döktü. Şanlıurfa merkezli 21 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edilen 61 şüpheli emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide ortaya çıkan hantavirüs vakaları ile ilgili yüreklere su serpti. Temas takibi çalışmalarının sürdüğünü belirten DSÖ, bu durumun yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi TFF ile ilgili çok kritik bir karar aldı. Buna göre tahkim kurulu üyelerinin TFF yönetim kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin düzenleme iptal edildi. Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden hareketleniyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,7 liralık bir artış yaşanması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bosteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Greco-Roman stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Süleyman Şahin, delegelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Şahin Zafer konuşmasında Türk kayağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız mesajı verdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugünkü programımızda unutulmaz şarkılarıyla Mirkelam'ı konuk edeceğiz. Mirkelam 20 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. İlk öğrenimi için gittiği Fındıkzade Çapa İlkokulu'nun ardından ortaokulu Özel Kalamış Lisesi'nde okur. Babası Nazım Bey, hukuk kariyerinin yanı sıra ut ve piyano çalıyor, tiyatro oyunculuğu yapıyor, roman ve şiir yazıyordu. Hatta sanatçının doğduğu yıl 3 saatlik bir de polisiye filmi çekmiştir. Ancak bir süre sonra eşiyle boşandığı için sanatla iç içe olan bu yaşantısının Mirkelam'ın sanatçı kişiliğinin gelişimi üzerinde çok bir yönlendirici etkisi olmamıştır. Yine de Mirkelam 12 yaşındayken babasının kendi olanaklarıyla çektiği filmlerde oynar, hatta 6 dakika

1983 yılında Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladığı lise eğitiminin ardından 84 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nin Jeofizik Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başlar. Henüz ortaokul çağlarında başlayan müzik serüveni özellikle üniversite yıllarında yoğunlaşır. Şarkı sözleri yazan Mirkelam bir yandan bunlara besteler yapar, diğer yandan da yorum yeteneğini geliştirmeye çalışır.

Çeşitliliği ve verimliliği arttırdığı düşüncesiyle grup müziğini tercih ederek ilk amatör çalışmalarını lise orkestrasında başlar. Grubun solistliğini yapan Mirkelam'ın müzik kariyerindeki ilk önemli gelişme ise 1986 yılının Eurovision Türkiye elemelerine Kayahan Acar'la birlikte katılması olur. Şarkı elemeleri geçemese de genç sanatçının müzik çevrelerinde tanınmaya başlamasında çok etkili olur.

87 yılına gelindiğinde Emel Müftüoğlu Erdal ikilisinin ikinci albümlerine, sözü ve müziği kendisine ait olan, aynı zamanda albüme ismini veren Alaturka Benim Canım adlı parçasıyla destek verir. 1990 yılında ise üniversiteden mezun olur. Aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasına Karşılıksız Çek adlı parçasıyla katılarak ikincilik elde eder.

Aynı yıl özel radyo yayıncılığının atağa geçmesiyle birlikte Best FM için program yapmaya başlar. Ardından İstanbul FM'e geçer. DJ olarak çalıştığı son özel radyoysa kuruluşunda emeğinin de geçtiği Balins FM olur. Bu süreçte Nazan Öncel gibi birkaç isme back vokallik yapan Mirkelam aynı zamanda ilk albümünün hazırlık çalışmalarına da başlamıştır.

Ünlü müzik prodüktörü İskender Paydaş'ın imzasını taşıyan ve 95 yılında Mirkelam adıyla İstanbul Plak'tan piyasaya sürülen ilk albüm adeta patlama yapar. Özellikle Her Gece adlı parçaya çekilen klibin ekranlarda dönmeye başladığı 20 Mayıs 95 gecesi Mirkelam adı milyonlar tarafından telaffuz edilir. Neden ve nereye koştuğu isminden dolayı uyruğu olur. Olay yaratan klip ve Mirkelam için yazılıp çizilenler bununla da sınırlı kalmaz. Hey dergisinin o dönem yayın yönetmenliğini yürüten Hulusi Tanca, basında bu konuda yer alan haberleri, yorumları bir araya getirir. Bunları şarkının sözleri ve klibiyle örtüşen biri de hikayeyle harmanlayarak Mirkelam'ın hızlı ve çarpıcı şöhretini Mirkelam Nereye Koşuyor adında bir kitap haline getirir.

98 yılında yine İskender Paydaş'ın yapımcılığını üstlendiği ve yine kendi adını taşıyan ikinci albümü müzik marketlerde yerini alır. Mirkelam'ın şarkı sözlerinde kullandığı argoya kaçan ve tekerlemeleri andıran halk dili, abartısız savırları onu dinleyicilerin gözünde ayrı bir yere koyar. Bu ikinci albüm her gecenin gölgesinde kalsa da başarısız olmaz.

2001 yılına gelindiğinde 3. albümünü çıkaran Mirkelam gerçekten de dinleyicilere unutulmaz şarkılar hediye eder. İskender Paydaş olan müzik birlikteliğini bu albümde de sürdürür. Mirkelam bu çalışmasında Alaturka'dan biraz uzaklaşarak 80'li yılların elektronik müziğinin altyapılarına yönelir. Bu albümde kullandığı alışılmış kalıpların çok dışında kalan, ironik bir sokak konuşması havasını içeren ve ilginç uyaklarla birbirine bağlanan sözleriyle şarkı sözü yazarlığında da farklı bir yerde olduğunu gösterir. Özellikle Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde yasaklanacağı söylenen, ulusal yemek kültürümüzün önemli bir parçası olan kokoreç üzerine yaptığı şarkının eğlenceli sözleriyle değerlerimizi sahiplenme gereğinin

2004'te Kalbimde İzin Var albümü, Mirkelam'ın Alaturka'ya geri döndüğü bir çalışma olur. Sözlerinin yanı sıra şarkı içinde fıkra olduğu Mirkelam'ın Önerisi adlı parça, henüz albüm müzik marketlerde satışa çıkmadan önce liste başı olur. Aşkımsın ve daha önce Özlem Tekin'e verdiği Laubali adlı şarkının da kendisinin seslendirdiği bu albüm, diğerlerine nispeten biraz sönük kalır.

2006 yılında son albüm Mutlu Olmak İstiyorum'la bir kez daha dinleyicilerin huzuruna çıkar. Sözü ve müziği kendisine ait 12 şarkıdan oluşan bu albümün prodüksiyonunu bu defa İskender Paydaş değil, Volga Tamöz üstlenir. Richard Bach'ın Martı adlı romanından etkilenen sanatçı, albümün konsepti ve kapak resmi için kendisiyle özleştirdiği martıları ve romandan bir alıntıyı kullanır. Çıkış şarkısı Asuman Pansuman'ın sözleri ve klibi büyük ilgi görür. Albüm bir yanda duygusal, sakin, romantik ve acılı şarkılar, diğer yandan da argo, ironi ve mizah öğeleri içeren eğlenceli şarkılar içerir.

0: sunar.
1: 91.8 Radyo Radar'daydık. Sizlerle birlikte Mirkelam'ın şarkılarıyla 90'lara doğru güzel bir yolculuk yaptık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla tekrar sizlerle bir yolculuğa çıkmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi. Kocasinan Belediyesi tarafından 22 engelli aracı teslim programı düzenlendi. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Şimdi burada araçları dağıtıyoruz ya, bu araçları dağıtırken insanlar evlerine veyahut da iş yerlerine veyahut da sosyal hayatın içerisindeki ulaşım imkanlarında kullanırken bazen olabiliyor. Nihayetinde mekanik ürünler bunlar. Yolda kalabiliyor, aküsü bozulabiliyor, bir şey olabiliyor. Yolda kaldığı zaman, bozulduğu zaman bunların yardımına birinin yetişmesi lazım. Birinin oraya gitmesi lazım. Bu araçları oradan alıp tamire veyahut da gidecekleri yerlere insanları ulaştırması lazım. Böyle olduğu zaman da çözüm elinizin altında. 0352-222-70-0. Eftel Başkan dedi ki, başkanım dedi, arabalar yolda kalıyor. Gecede gündüzde arkadaşlar beni arıyor. Ben de şahsi arabamla gidiyorum, arkadaşları alıyorum dedi. Allah razı olsun dedi. Hakikaten güzel bir hizmet, büyük bir hizmet. O zaman dedim, bu işi bundan sonra bu duayı sen alma. Sen almaya devam et ama senin duana ortak olalım. Kocasinan Belediyesi bütün bir şehir adına bu duayı alsın. 0352-222-70-0. Sizin her zaman yanınızda ama engelli kardeşlerimizin özellikle yolda kaldığınızda, darda kaldığınızda sizin yanınızda olduğunuzu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, bugün bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler halkın güvenine ihanet ediyor. Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri'de polis ekiplerinin silahlı organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Yılanlar Grubu illegal yapılanmanın mensubu olduğu gerekçesiyle haklarında açılan davada ikisi tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri dahil 21 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat, lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri Talas.
5: Ben mi? 19.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği için bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da gerçekleştireceği ikili temasların ardından Türkistan'a geçecek olan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde kritik bir ışık daha aşıldı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, 11 Mayıs itibarıyla doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik tüm bürokratik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Sınır kapılarının açılması için teknik çalışmalarsa aralıksız sürüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. 7 milyon aşkın gurbetçi ile Türkiye'deki 86 milyon vatandaşın arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlarımızı her nerede olursa olsunlar bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği takvimi açıkladı. Emekli aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Siyasetin merkezinde hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine AK Parti rozetlerini takarak yeni katılımları resmiyete döktü. Şanlıurfa merkezli 21 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edilen 61 şüpheli emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide ortaya çıkan hantavirüs vakaları ile ilgili yüreklere su serpti. Temas takibi çalışmalarının sürdüğünü belirten DSÖ, bu durumun yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi TFF ile ilgili çok kritik bir karar aldı. Buna göre tahkim kurulu üyelerinin TFF yönetim kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin düzenleme iptal edildi. Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden hareketleniyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,7 liralık bir artış yaşanması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
8: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Grekoromen stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu olağan genel kurulu tamamlandı. Mevcut başkan Süleyman Şahin, delegelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Şahin zafer konuşmasında Türk kayağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız mesajı verdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir

0: yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Eski Avrupa Komisyonu Başkanı, Yunanistan'ın ekonomik krizinin en yoğun olduğu dönemde ismi açıklanmayan bir Avrupa Birliği üyesi ülke maliye bakanının borç kapatması için Akropolis'in satışa çıkarılmasını önerdiği iddia edildi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yusuf makamına baskın düzenledi. Michigan eyaletinde evlendiği günün akşamında alkolün etkisiyle tartıştığı saldırıcını arabayla ezerek öldüren damat, pazartesi günü görülen davada en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. İngiltere, dünyanın en kritik petrol sevkiyatı rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na seyri sefer güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ortak misyona savaş uçağı, insansız hava araçları ve bir savaş gemisiyle destek vereceğini açıkladı. Venezuela geçici devlet başkanı, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaf konusu olan Essequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırısında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri operasyonun adını çekiç olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona'nın yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump, sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'nin hızlanan enflasyonunun ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi. Küresel elektrikli araç satışları Nisan ayında yıllık bazda %6 artarak 1,6 milyona ulaştı. Avrupa %27'lik artışla büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma dikkat çekti. Yılın ilk 4 ayındaki toplam satışlar ise 5,6 milyon adedi buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üssü rüzgar enerjisi YEKA yarışması için sürecin başladığını duyurdu. 4 stratejik saha belirlendiğini açıklayan Bayraktar, 2035 yılına kadar bu alanda 5 gigawattlık bir kapasite hedeflediklerini belirtti. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta aylık bazda %2,76, yıllık bazda %27,24 artış gösterdi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, gram altın 6890 lira, çeyrek altın 11230 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışlı, Sarız ve Pınarbaşı 18, Özvatan 19, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Sarıoğlan 20, İncesu 21, Develi 22, Yahyalı 23, Yeşilhisar ise 25 derece olacak. Çevre illerde Sivas ve Yozgat 20, Nevşehir 22, Kırşehir 23, Niğde 24 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yalı gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine Batı'yı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle Doğu'nun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. ölümünden sonra yayımlanan yazıları onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
1: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi. Kocasinan Belediyesi tarafından 22 engelli aracı teslim programı düzenlendi. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Şimdi burada araçları dağıtıyoruz ya, bu araçları dağıtırken insanlar evlerine veyahut da iş yerlerine veyahut da sosyal hayatın içerisindeki ulaşım imkanlarında kullanırken bazen olabiliyor. Nihayetinde mekanik ürünler bunlar. Yolda kalabiliyor, aküsü bozulabiliyor, bir şey olabiliyor. Yolda kaldığı zaman, bozulduğu zaman bunların yardımına birinin yetişmesi lazım. Birinin oraya gitmesi lazım. Bu araçları oradan alıp tamire veyahut da gidecekleri yerlere insanları ulaştırması lazım. Böyle olduğu zaman da çözüm elinizin altında. 0352-222-70-0. Evtel Başkan dedi ki, başkan dedi, arabalar yolda kalıyor. Gecede gündüzde arkadaşlar beni arıyor. Ben de şahsi arabamla gidiyorum. Arkadaşlar alıyorum dedi. Allah razı olsun dedi. Hakikaten güzel bir hizmet. Büyük bir hizmet. O zaman dedim, bu işi bundan sonra bu duayı sen alma. Sen almaya devam et ama senin duana ortak olalım. Kocasinan Belediyesi bütün bir şehir adına bu duayı alsın. 0352-222-70-0. Sizin her zaman yanınızda ama engelli kardeşlerimizin özellikle yolda kaldığınızda, darda kaldığınızda sizin yanınızda olduğunuzu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, bugün bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler halkın güvenine ihanet ediyor. Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri'de polis ekiplerinin silahlı organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Yılanlar Grubu illegal yapılanmanın mensubu olduğu gerekçesiyle haklarında açılan davada ikisi tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri dahil 21 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be! Profilo varmış. Oh oh! Oh be! Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği için bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da gerçekleştireceği ikili temasların ardından Türkistan'a geçecek olan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde kritik bir ışık daha ışıldı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, 11 Mayıs itibarıyla doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik tüm bürokratik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Sınır kapılarının açılması için teknik çalışmalarsa aralıksız sürüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. 7 milyonu aşkın gurbetçi ile Türkiye'deki 86 milyon vatandaşın arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlarımızı her nerede olursa olsunlar bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği takvimi açıkladı. Emekli aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Siyasetin merkezinde hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine AK Parti rozetlerini takarak yeni katılımları resmiyete döktü. Şanlıurfa merkezli 21 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edilen 61 şüpheli emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide ortaya çıkan hantavirüs vakaları ile ilgili yüreklere su serpti. Temas takibi çalışmalarının sürdüğünü belirten DSÖ, bu durumun yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi TFF ile ilgili çok kritik bir karar aldı. Buna göre tahkim kurulu üyelerinin TFF yönetim kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin düzenleme iptal edildi. Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden hareketleniyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,7 liralık bir artış yaşanması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Grekoromen stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Süleyman Şahin, delegelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Şahin zafer konuşmasında Türk kayağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız mesajı verdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Salih Seki Çetin'in sunduğu Gezici Radar programı başlıyor.
4: Dur lan, dur lan.
5: Ne mi konuşacağım, ne diyeceğim?
4: Ama yapamam, botandırın içine düşerim ben. Nasıl tutuyum ben onu? Onu atacağım derken kendimi atarım içine.
5: Olur mu? Biz kendimizi atıyor mu?
4: Olur. Beceremezsem ne olacak?
6: Merhabalar sevgili Gezici Radar takipçilerimiz. Teknoloji çağında sizleri köy hayatına götürüyoruz. Sarıoğlan'da Tuzla Palas Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Köy yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz.

Türkiye'deki diğer tuz göllerinden ayrılmak için yanında bulunan Palas'tan adını alan Palas Tuzla Gölü'ndeyiz şimdi. Özellikle flamingoları görüntülemek için geldik ama müthiş bir rüzgar ve yağmur başladı. O yüzden birazdan ekranlarınıza flamingolara da ev sahipliği yapan bu gölü getireceğiz. Sevgili takipçilerimiz, aynı zamanda suların çekilmesiyle birlikte hayat ağacı denilen bir motifin de oluşmuş olması Palas Tuzla Gölü'nü ön plana çıkarıyor. Hem ülke içinden ziyaretçileri de bol bol ağırlayan Palas Tuzla Gölü flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Birazdan sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Tabii ki şu anda henüz su yüksekliği fazla değil. Kış aylarında da daha ziyade tuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.

0: Talas'tayız. Asiye ablanın yanındayız sevgili takipçilerimiz. Sarıoğlan'da Talas elma mağazası. Yanaklı bir ablamın yanındayız.
1: Pandırası candan kızarmış.
0: Pandırası candan mı oldu?
1: Evet.
0: Nasıl güzel ekmek yapıyorsunuz Asiye ablam? Nasıl böyle mis gibi kokuyor burası? Anlatamam size. Biraz böyle biz de unutmaya yüz tutmuştuk dedi Asiye abla. Sık sık yapmaz mısınız artık?
1: Yok. Muhtar taze ekmek seviyor. Fırından yiyor.
0: Öyle mi? Ya şunun yerine tercih edilir mi? Gerçekten tandır ekmeğinin yerini tutmaz herhalde hazır ekmekler.
1: Tutmuyor
0: biraz
1: da
0: sanki hanımlar alıştı değil mi rahata?
1: Öyle oluyor.
0: Öyle zaten. Oldu. Neler yapıyorsun Asiye abla? Nasıl yapılır mesela bu ekmek? Önce bir onu dinleyelim.
1: Bizim gölümüzün tuzundan katıyor.
0: Oh.
1: İneklerimizin yoğurdundan bu kadar tuz, maya.
0: Maya güzelce hamur mayalanıyor.
1: Evet yoğuruyoruz, bastırırız.
0: Tandır ekmeği güzelce yuvarlanıyor. Hafiften şöyle açılıyor. Yastığın üstünden tandıra gidiyor. Bu tandır da buraya has bir tandır mı?
1: Evet toprağımız var.
0: Talas'ın toprağından
1: evet,
0: yapılıyormuş
1: kendi
0: tandır.
1: Toprağımızı.
0: İçinde ne yakıyorsun şimdi? Odun mu yanıyor? Ne yanıyor?
1: Odun da yaktım. Tezek de yaktım.
0: Tezek.
1: Kerme yani.
0: Kerme.
1: Koyunların ne inşisi. Hayvansal şiğne yapıyorsunuz da köz oluyor artık bu yani. Hayvansal
0: evet,
1: bir ürün kalmıyor.
0: Yanıp bitiyor.
1: Evet. Köz oluyor sadece. Közün de yapıyor.
0: Peki senin hayvan

0: Tandır ekmeği böyle yapılıyor efendim. Güzelce mayalanıyor, sonra da tandırda pişiyor. Asya abla çok lezzetli ekmek. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada Palaslı hanımlar bize bu yörede pişen yemekleri de yapmışlar. Evet. Onları da anlatacağız. Asya ablayı da alıyorum, oraya geçiyoruz. Dün Palas muhtarı Ahmet Zengin'i aradım. Dedim ki muhtarım Sarıoğlan'a geleceğiz. Orada da yöresel yemekleri görelim. Hanımlar dedim bir şeyler hazırlayabilirler mi o yörede pişen? Maşallah masayı donatmışlar. Çok güzel ya, bu dönemde artık hani birçok şey hazıra döndü ya. Sizin hala böyle hayvancılıkla, tarlayla, tapanla uğraşır olmanız çok güzel.
2: İsminiz ne?
1: Tuğba Zengin.
0: Tuğba abla, gerçekten çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Şurada teyzemin yaptığı bir çorba var. Özellikle bunu merak ettik. Bu da yine Palas'a has bir çorbaymış. Teyzeciğim senin adın neydi?
3: Şennur.
0: Şennur teyze, nasıl yapılır bu çorba?
3: Suya atar, mercimeğe kızarır. Kili soğuk soğuk daha güzel olur.
0: Yeşil mercimek var, nohut var, bulgur var içinde.
3: Kavrulmuş un var.
0: Kavrulmuş un var.
3: Onu da yaparız.
0: Çok güzel.
3: Bir de nane. Neydi kıta?
0: Toz biber, tereyağı diyor bak.
3: He.
0: Baharatlar da konduğu zaman kışın böyle sağlıklı bir çorba değil mi?
3: Öğretme var dediniz. Niye de dedi ki Şenur teyze bu çok lezzetli, çok da yarar insana dedi.
0: Doğru, doğru, dedi. Doğru. Nohut var, mercimek var içinde, çok faydalı. Su böreği de her yerde hemen hemen yöremizde yapılan bir börek.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Her
0: onu
1: zaman
0: da
1: yapılır.
0: Sizden dinleyelim.
1: Su böreğini önce hamurunu şu yumurtayla karan, tuz koyan, yumurta koyan, hamurunu karan. Ondan sonra içini hazırlan etinden, soğanla kıyma. Ondan sonra hamurunu açan, suyla haşlan. Evet. Haşlan döşeceksin. Üç sefer döşeriz biz bunu etini.
0: Peynir var değil mi? Et mi var?
1: Et, et, kıyma var biz.
0: Peynir. Kıymayla mı yapın palasta? Evet. Peynirli de olur, palasta kıymalı olurmuş.
1: Aynen öyle. Peynir de pek sevmek.
0: Aman peyniri ne yapacaksın? Kıyma olacak değil mi?
1: İlla kıyma.
0: Şimdi şurada şöyle güzel bir tatlımız var. Bu tatlı da yine dediğimiz gibi birçok yöremizde yapılır. Palasta da böyle yapılıyormuş. Adı ne bunun?
1: Onun adı Palıza.
0: Palıza. Ne var içinde?
1: Şeker, un, zeytinyağı.
0: Zeytinyağı var, şeker var, un var. Güzelce böyle hafiften pişiyor, yağ da üstüne dökülüyor.
1: Bunu iyice karıştırıyorsun, şeyi koyuyorsun işte ocağın üstüne. Bayağı uğraşıyorum bunu, çok yani yemek isteyen bir şey.
0: Muhallebi gibi görünüyor, basit gibi görünüyor da zor mu?
1: Bir saat bir şey, bir saat zor.
0: Gençlik mi güzeldi yani, gençliğindeki zaman mı güzeldi, şimdi mi güzel?
3: Şimdi iş göremiyor, kuş göremiyor. Kocalar neye yarar?
0: Kocalar neye yarar? Bunları
3: hep yapıyorduk.
0: Hepsini tek başına yapıyordun. Dört çeşit yemeği. Şimdi şu yemeğimizi de özellikle bahsetmek istiyorum. Bu düğün yemeğiymiş. Ne diyordunuz ismine?
4: Kıymalı diyerek yapılır. O da soğan güzelce kavrulur önce yağ ile beraber. Güzelce kavurup baharatları atıldıktan sonra kıyma, etin kıyması yani.
0: Hı hı.
4: Onu içine döküp onunla güzelce bir kavrulur. Sonra suyu ilave edilir salçası. Ondan sonra kaynar işte, ne kadar kaynarsın. Biz nişanlıyken annelerimiz yemekler yaptığı zaman bunu mantının arkasına getirirlerdi. Hmm. Mantıdan kalanın üstüne dökerlerdi.
0: Mantıda kalırsa bunun üstüne dökülür, o ziyan edilmez yani. O da yenirdi.
4: Böyle yenirdi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine yaprak sarmamız da yöremize has. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Palaslı hanımlar bugün bizi çok güzel ağırladılar. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba abla bahsetti. Aynı zamanda hayvancılık da var. Keçileri göreceğiz değil mi? Keçileri görmeye gidiyoruz. Tuzla Palas'ta tabii ki hayvancılık da çok yaygın ve burada yaşayan insanlar hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Şerife. Sıkı sıkı tuttuk kaçmasın diye keçiyi.
5: Evet.
0: Şimdi bu onun annesi değilmiş.
5: Annesi değil ama annelik yapıyor. Tuttu muyduk emziriyor. O da ısıtırıyor.
0: Çok da böyle bir zoraki annelik gibi. Evet. Çok da hevesli değil, işin açığı annelik yapmıyor.
5: Biz tutunca
0: yapmıyor.
5: Emziriyor zaten. Normalde
0: biraz
5: emzirmiyor.
0: Zorla emziriyor. Yavrunun annesini kaybetmişiz. Öyle olunca da diğer keçimiz ona annelik yapmaya çalışıyor. Biraz zorlanıyor ama. Verir mi? Süt veriyorlar mı?
5: Veriyorlar evet.
0: Kaç tane keçin var Şerife?
5: 15 tane.
0: Gidecek mi kurbanda bunlar?
5: Yok, biz bunları evde beslemek için.
0: Anladım, satmayacaksınız. He. Kurbanlık olmayacaklar yani.
5: Kızım çok seviyor, onun için de
0: kızın besliyor. Kızın için mi besliyorsun? Evet. Vallahi çok
5: i̇ki
0: güzel.
5: İki tane aldık, iki tane de bu kadar töredi yani.
0: Aa güzel, bu böyle büyüyebilir evet. Yani. Bayağı bir sayı artabilir. O zaman evet. Bir de şöyle süt sağsın Şerife, onu da izleyelim ya. Mustafa sen bugün okula niye gitmedin?
2: Kayseri Radar geliyor diye okuldan kaçtım.
0: Sen güvercin besliyormuşsun.
2: Evet.
0: Kayseri Radar geliyor diye de okula da gitmedin. Evet.

0: Evet.
1: Gel gidelim de hadi o güvercinlere bakalım.
0: Tamam gidelim. Bu kuşun adı Beyaz. Hı. Şurada şöyle yemyen ala beyazlığı üstünde az bir şey çillik var. O beyaz. Anlatırsam ağaç dönen gel.
1: Bak ya şaka gibi lan ya. Sarıoğlan'da Palas'ta çok güzel insanlarla tanıştık. Biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Gezici Radar bir sonraki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Salih Zeki Çetin'in sunduğu Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Eski Avrupa Komisyonu Başkanı, Yunanistan'ın ekonomik krizinin en yoğun olduğu dönemde ismi açıklanmayan bir Avrupa Birliği üyesi ülke Maliye Bakanı'nın borç kapatması için Akropolis'in satışa çıkarılmasını önerdiği iddia edildi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yusuf makamına baskın düzenledi. Michigan eyaletinde evlendiği günün akşamında alkolün etkisiyle tartıştığı sadıcını arabayla ezerek öldüren damat, pazartesi günü görülen davada en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. İngiltere, dünyanın en kritik petrol sevkiyatı rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na seyri sefer güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ortak misyona savaş uçağı, insansız hava araçları ve bir savaş gemisiyle destek vereceğini açıkladı. Venezuela geçici devlet başkanı, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaf konusu olan Essequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırısında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri operasyonun adını çekiç olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona'nın yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump, sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Eka düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'nin hızlanan enflasyonunun ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi. Küresel elektrikli araç satışları Nisan ayında yıllık bazda %6 artarak 1,6 milyona ulaştı. Avrupa %27'lik artışla büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma dikkat çekti. Yılın ilk 4 ayındaki toplam satışlar ise 5,6 milyon adedi buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üssü rüzgar enerjisi YEKA yarışması için sürecin başladığını duyurdu. 4 stratejik saha belirlendiğini açıklayan Bayraktar, 2035 yılına kadar bu alanda 5 gigawattlık bir kapasite hedeflediklerini belirtti. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta aylık bazda %2,76, yıllık bazda %27,24 artış gösterdi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, gram altın 6890 lira, çeyrek altın 11230 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışlı, Sarız ve Pınarbaşı 18, Özvatan 19, Bünyan, Felahat, Nahiye, Tomarza ve Sarıoğlan 20, İncesu 21, Develi 22, Yahyalı 23, Yeşilhisar ise 25 derece olacak. Çevre illerde Sivas ve Yozgat 20, Nevşehir 22, Kırşehir 23, Niğde 24 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi. Kocasinan Belediyesi tarafından 22 engelli aracı teslim programı düzenlendi. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Şimdi burada araçları dağıtıyoruz ya, bu araçları dağıtırken insanlar evlerine veyahut da iş yerlerine veyahut da sosyal hayatın içerisindeki ulaşım imkanlarında kullanırken bazen olabiliyor. Nihayetinde mekanik ürünler bunlar. Yolda kalabiliyor, aküsü bozulabiliyor, bir şey olabiliyor. Yolda kaldığı zaman, bozulduğu zaman bunların yardımına birinin yetişmesi lazım. Birinin oraya gitmesi lazım. Bu araçları oradan alıp tamire veyahut da gidecekleri yerlere insanları ulaştırması lazım. Böyle olduğu zaman da çözüm elinizin altında. 0352-222-70-0. Eftel Başkan dedi ki, başkanım dedi, arabalar yolda kalıyor. Gecede gündüzde arkadaşlar beni arıyor. Ben de şahsi arabamla gidiyorum, arkadaşları alıyorum dedi. Allah razı olsun dedi. Hakikaten güzel bir hizmet, büyük bir hizmet. O zaman dedim, bu işi bundan sonra bu duayı sen alma. Sen almaya devam et ama senin duana ortak olalım. Kocasinan Belediyesi bütün bir şehir adına bu duayı alsın. 0352-222-70-0. Sizin her zaman yanınızda ama engelli kardeşlerimizin özellikle yolda kaldığınızda, darda kaldığınızda sizin yanınızda olduğunuzu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, bugün bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler halkın güvenine ihanet ediyor. Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir, ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri'de polis ekiplerinin silahlı organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Yılanlar Grubu illegal yapılanmanın mensubu olduğu gerekçesiyle haklarında açılan davada ikisi tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri dahil 21 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi. Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Teride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'ye Kayseri ismini veren, bir başka deyişle Kayseri'nin isim babalığını yapan kişinin kim olduğunu oldukça ilginç hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?
2: Milattan önce 850'li yıllarda Kayseri bölgesinde kurulan ve geç Hitit dönemi şehir devletlerinden de biri olan Tabal Krallığı'nın başkenti Mazaka, Kayseri'nin tarihte bilinen ilk ismidir. Milattan önce 590 yılından itibaren Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölgeyi satraplıklar, yani eyaletler şeklinde yönetmeye başlar. Bunlardan biri de Kapadokya Krallığı olup bu dönemde de başkent yine Mazaka iken milattan önce 160-130 yıllarında yaşamış Kapadokya Kralı 5. Ariates kendi döneminde Mazaka ismini değiştirerek kendisinin ve babasının unvanı olan Yunanca dindar, sofu anlamındaki Esöpya şeklinde değiştirmiştir. Artık Kayseri'nin bilinen ikinci ismi Esöpya'dır. Peki Kayseri isminin oldukça ilginç hikayesine gelince, Sezar'ın öldürülmesinden hemen sonra. Roma'yı bir imparatorluğa dönüştüren ve ilk imparator olan Julius Sezar'ın evlatlığı ve yeğeni Augustus, İmparator olduktan sonra Sezar'ı tanrılaştırmış ve bir unvan olarak kendi adına eklemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da bu unvanı benimsemiş ve Sezar adı bir unvan ve soyluluk ifadesi olarak daima kullanılmıştır. Orijinali Latince Sezar şeklinde olan isim, Doğu Roma bölgesinde Grekçenin hakim olmasından dolayı Grekçe okunuşu Kaiser şeklindedir. Yeni İmparator Augustus, M.Ö. 31 yılında meşhur Actium Deniz Savaşı'nda en büyük rakibi olan Antonius'u yener. Tam da bu dönemde Kapadokya Krallığı'nın başında, yani M.Ö. 36 ve M.Ö. 17 yıllar arasında yaşamış olan halkın yöneticisi anlamındaki ismiyle son Kapadokya Kralı Erkelius vardır. Son Kapadokya Kralı Erkelius, usta bir siyasi manevra ile bu savaşın hemen ardından annesinin de sevgilisi olan savaşı kaybeden Antonius'u bırakarak hemen Sezar'ın üvey oğlu olan yeni imparator Augustus tarafına geçer. Kapadokya Kralı Erkelius, Sezar ünvanlı İmparator Augustus'a hem yaranmak ve yağcılık yapmak adına hem de bağlılığını göstermek için M.Ö. 8 yılında bu defa şehrin Esöpya şeklindeki adını imparatora izafeten Kayseriya şeklinde değiştirir. Yani Kayseri isminin başlangıç tarihi M.Ö. 8'dir. Augustus'un da ölümünün hemen ardından milattan sonra 14 yılında Tiberius'un yeni imparator olarak başa geçmesiyle birlikte işler bir anda karışır. Buna sebep yeni imparator Tiberius'un Rodos'ta bulunduğu sırada son Kapadokya kralı Arculus'un onu karşılamaya gitmemesidir. Üstelik son Kapadokya kralının Roma'ya ihanetle suçlandığı dönemlerde savunmasını da Tiberius yapmış idi. Tüm bunlardan dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla yeni imparator Tiberius son Kapadokya kralını bir mektupla derhal Roma'ya çağırır. Mektupta gelip af dilenirse Tiberius'un belki onu affedebileceği yazılıdır. Büyük bir korkuya kapılan son Kapadokya kralı Erkelius çok ilerlemiş yaşına rağmen apar topar soluğu Roma'da alır. Tiberius'un huzuruna çıktığında gayet soğuk bir tarzda karşılanır. Yargılanmak için gönderildiği Seneto huzurunda ise korkudan şiddetli bir titremeye tutulur. Bir müddet sonra da Roma'da 80 yaşında ölür. Günümüzde Kayseri'nin kuzey ufkuna doğru baktığınızda göz göze geleceğiniz o çok meşhur Erkilet tümülüsü, son Kapadokya kralı Erkelius

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali'nin iç siyasi süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxim Prevo'yla Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda 15-16 Mayıs tarihlerinde New York'ta Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. 47-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu değerlendirilen 324 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde yürütülen operasyonda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir şebekenin çökertildiğini ve 55 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada duruşma savcısı mütalasını sundu. Sanıklar hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Avat hisselerinde manipülatif işlem yaptığı iddia edilen iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sıfır Atık Vakfı tarafından organize edilen ve iklim eylemi olarak sıfır atık teması taşıyan forum 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da ikinci kez gerçekleştirilecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Grekoromen stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu olağan genel kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Süleyman Şahin, delegelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Şahin zafer konuşmasında Türk kayağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız mesajı verdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: yürürüm.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Eski Avrupa Komisyonu Başkanı, Yunanistan'ın ekonomik krizinin en yoğun olduğu dönemde ismi açıklanmayan bir Avrupa Birliği üyesi ülke Maliye Bakanı'nın borç kapatması için Akropolis'in satışa çıkarılmasını önerdiği iddia edildi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yusuf makamına baskın düzenledi. Michigan eyaletinde evlendiği günün akşamında alkolün etkisiyle tartıştığı sadıcını arabayla ezerek öldüren damat, pazartesi günü görülen davada en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. İngiltere, dünyanın en kritik petrol sevkiyatı rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na seyri sefer güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ortak misyona savaş uçağı, insansız hava araçları ve bir savaş gemisiyle destek vereceğini açıkladı. Venezuela geçici devlet başkanı, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaf konusu olan Essequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırısında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri operasyonun adını çekiç olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona'nın yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump, sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'nin hızlanan enflasyonunun ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi. Küresel elektrikli araç satışları, Nisan ayında yıllık bazda %6 artarak 1,6 milyona ulaştı. Avrupa, %27'lik artışla büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma dikkat çekti. Yılın ilk 4 ayındaki toplam satışlar ise 5,6 milyon adedi buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üssü rüzgar enerjisi YEKA yarışması için sürecin başladığını duyurdu. 4 stratejik saha belirlendiğini açıklayan Bayraktar, 2035 yılına kadar bu alanda 5 gigawattlık bir kapasite hedeflediklerini belirtti. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta aylık bazda %2,76, yıllık bazda %27,24 artış gösterdi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, gram altın 6890 lira, çeyrek altın 11230 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışlı, Sarız ve Pınarbaşı 18, Özvatan 19, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Sarıoğlan 20, İncesu 21, Develi 22, Yahyalı 23, Yeşilhisar ise 25 derece olacak. Çevre illerde Sivas ve Yozgat 20, Nevşehir 22, Kırşehir 23, Niğde 24 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi. Kocasinan Belediyesi tarafından 22 engelli aracı teslim programı düzenlendi. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Şimdi burada araçları dağıtıyoruz ya, bu araçları dağıtırken insanlar evlerine veyahut da iş yerlerine veyahut da sosyal hayatın içerisindeki ulaşım imkanlarında kullanırken bazen olabiliyor. Nihayetinde mekanik ürünler bunlar. Yolda kalabiliyor, aküsü bozulabiliyor, bir şey olabiliyor. Yolda kaldığı zaman, bozulduğu zaman bunların yardımına birinin yetişmesi lazım. Birinin oraya gitmesi lazım. Bu araçları oradan alıp tamire veyahut da gidecekleri yerlere insanları ulaştırması lazım. Böyle olduğu zaman da çözüm elinizin altında. 0352-222-70-0. Eftel Başkan dedi ki, başkan dedi, arabalar yolda kalıyor. Gecede gündüzde arkadaşlar beni arıyor. Ben de şahsi arabamla gidiyorum. Arkadaşlar alıyorum dedi. Allah razı olsun dedi. Hakikaten güzel bir hizmet. Büyük bir hizmet. O zaman dedim, bu işi bundan sonra bu duayı sen alma. Sen almaya devam et ama senin duana ortak olalım. Kocasinan Belediyesi bütün bir şehir adına bu duayı alsın. 0352-222-70-0. Sizin her zaman yanınızda ama engelli kardeşlerimizin özellikle yolda kaldığınızda, darda kaldığınızda sizin yanınızda olduğunuzu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, bugün bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler halkın güvenine ihanet ediyor. Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri'de polis ekiplerinin silahlı organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Yılanlar Grubu illegal yapılanmanın mensubu olduğu gerekçesiyle haklarında açılan davada ikisi tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri dahil 21 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali'nin iç siyasi süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxim Prevo'yla Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda 15-16 Mayıs tarihlerinde New York'ta Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. 47-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu değerlendirilen 324 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde yürütülen operasyonda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir şebekenin çökertildiğini ve 55 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada duruşma savcısı mütalasını sundu. Sanıklar hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Avat hisselerinde manipülatif işlem yaptığı iddia edilen iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sıfır Atık Vakfı tarafından organize edilen ve iklim eylemi olarak sıfır atık teması taşıyan forum 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da ikinci kez gerçekleştirilecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Grekoromen stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu olağan genel kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Süleyman Şahin, delegelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Şahin zafer konuşmasında Türk kayağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız mesajı verdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
4: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir mali gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili kardeşim, dostum, yeminli mali müşavir Muhammed Kutupbağlı. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
6: Hoş bulduk Fatih Bey, merhabalar.
5: Nasılsınız?
6: İyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gündemi takip ediyoruz. O şekilde.
5: Maşallah. Uzun zaman oldu.
6: Evet.
5: Birlikte yayın yapmayalı. Sizleri özledik.
6: Bir buçuk yıl oldu mu? Olmuştur da hemen.
5: Yaklaştın evet, neredeyse. Evet, malum gündemimiz yine çok yoğun.
6: Evet.
5: Bir önce vergi barışı dediler, sonra vergi paketi dediler, sonra yapılandırma, taksitlendirme dediler. Komisyondan geçti, şu anda genel kurulda görüşülüyor. Acaba bu vergi paketin içinde neler var?
6: Torba yasa niteliğinde geliyor yine. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar torba yasa 60'tan fazla torba yasa çıkmış. En son hatırladığım saydığımızda 68 mi 67 adet torba yasa çıkmıştı. Tabii burada işte maliye politikalarını ekseriyetle ilgilendiren belli bazı düzenlemeler içeren bir dizi yasanın içeriğini oluşturan bir torba yasadan bahsediyoruz. Bu torba yasanın içerisinde de ekseriyetle, kahir ekseriyetle vergiyle beraber olsa da ölçekte ekonominin biraz daha canlanması açısından sıcak paranın özellikle körfez sermayesinin ve küreseldeki sermayenin Türkiye'ye akışı için bir dizi vergi düzenlemesiyle beraber bir muafiyet getiriliyor. Sanki biraz offshore ülkesi konumuna doğru ilerliyor gibiyiz. En azından dış sermayenin, küresel sermayenin Türkiye'ye çekilmesi anlamında yapılan düzenlemelerden bunu hemen sezinliyor, anlıyoruz. Zaten özellikle biliyorsunuz Körfez'de yaşanan bu Hürmüz Boğazı olaylarından sonra güvenlikli ticaret yollarının artık bir nebze güvenli olmadığı kanaatiyle beraber ve bu noktada da savaşa bakış açısı, tarafları belli dengede tutma anlamında yani dış politika anlamında sağlıklı bir politika yürüten Türkiye bu noktada kazanımlı olmuştu. Kazanımlı oldu. Bir güven veren bir ülke konumuna bürünmüştü. Şimdi güven verirseniz bu haliyle başka şeyler açısından da güven verir. Çünkü her konu bir şekilde savaşta olsa konu sonucu paraya ve ekonomiye varır. Dolayısıyla burada bir ticari ağın olması ve ticari yolların buraya çevrilmesi, paranın burada konaklaması veya paranın buraya doğrudan yabancı yatırım olarak girmesi gibi hususlarda Körfez'de bulunan bu gibi cazibe merkezini Türkiye'ye kaydırma gibi bazı endişe kaygı demeyelim de bir fırsat eşiği aralanmış ve bu noktada da hükümetimiz böyle bir çalışma yapmış ve nihayetinde iki hafta önce

0: dersek Fatih Bey, ihracatçılara yönelik olarak getirilmiş birkaç tane vergisel düzenleme var. Ve devamında yurt dışına yapılacak hizmet ihracına yönelik olarak yine aynı şekilde vergisiz bazı hareketler ve çalışmalar olacak. Özellikle nakil halinde, yani transit ticaretle vergilenmemenin önüne geçme noktasında da aynı şekilde bir düzenleme görüyoruz. Yapılandırma, tırnak içerisinde söylüyorum, vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma diye geçen o şaya, yani kamuoyunda görünen viral olan konuya ilişkin olarak bir düzenleme var mı? Bunun bir yapılandırma olmadığını birazdan anlayacaksınız konunun içerisinde. Ve dahi devamında en önemli şeylerden bir tanesi bizim daha önce gri listeye girmemiz. Yani ülke CDS puanımızı 800'lere kadar zıplatan varlık barışı uygulamasının Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dün veya bir gün önce açıklama yapmıştı. Bu düzenlemenin daha önce bizi gri listeye sokan düzenlemelerden farklı olduğunu söyledi. Bunun çok bir farklılık olmadığını burada bugün konuşacağız diyorum. Buyurun.
1: Evet, dediğiniz gibi en önemli varlık barışı dedik yani. Bu varlık barışı kimleri kapsıyor? Hangi işte mükelleflerimiz özellikle soruyor veya mükellef olmayan kişilere soruyor. Bu varlık barışı mükelleflerimize ne kazandıracak ve ekonomimize ne kazandıracak?
0: Tabii varlık barışını önce mükellef demeden önce bunun tekli şahıslar üzerinden de gitmekte fayda
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki.
0: Çünkü varlık barışı iki sınıfa ayırabiliriz Fatih Bey. Bir yurt dışı varlık barışı, diğer ise yurt içi varlık barışı diye iki başlıkta ayırabiliriz. Bunu kanun metninden ben çıkarıyorum. Yani buna ilişkin olarak küçük bir rehber hazırlasam bunu böyle iki başlıkta ayırırım. Bunun yurt dışı varlık barışı en önemli kritik yönü aslında buranın. Çünkü yurt dışındaki kaynağı belli veya belirsiz paranın bir şekilde ülkemize getirilerek bir sistem dahiline, sisteme sokulması ve bunun bir miktar vergisini ödedikten sonra bu ülkede artık bir nevi temizlenmesi, yani bir nevi yerelleşmesi ve ayrıştırılması işleminin diğer adı. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben bu tip yasalara çok karşıyım. Çünkü daha önce biz bunun CDS kredisini 800'lere çıkarak bunu çok büyük bedelini ödedik. Sebebi de şu: sizin ülke puanınız, CDS puanınız 150'lerdeyken bir anda 800'lere sıçraması bu oldu, başımıza geldi. Şuna sebep oldu. Biz yurt içindeki bütçe açıklarımızı, yani kamu harcamalarımızı finanse edebilmek, dış ticaret açığımızı finanse edebilmek için muhakkak ne yaparsınız? Yani sizin geliriniz giderinizden düşükse, yani gideriniz daha fazlası, ne yaparsınız? Aradaki açığı gider borçlanırsınız.
1: Tabii ki.
0: Bu noktada da borçlanırken kişinin analizi ve şeyi çıkarılır. Bir bankaya vardığınız zaman sizin kredi kartı ödeme geçmişinize bakılır. Daha önceki kredi geçmişlerinize bakılır. Gelirlerinize bakılır. Gelir yaratma potansiyelinize bakılır. Giderlerinizi ödeyebilme aralığınıza, sıklığınıza ve geciktirme puanlarınıza bakılır. Her şeye bakılır. Bu ülkeler için de böyle. Yani devlet ister yurt içinde devlet iş borçlanma senetleriyle, ister yurt dışında Eurobond ve diğer tahviller aracılığıyla borçlanmaya kalktığı takdirde bu noktada CDS kredisine bakılır. CDS krediniz de 800'e çıkıyorsa kusura bakmayın, siz aylık 8'den 10'dan borçlanmaya devam edersiniz. Onun için de dış bizim özellikle kamu borç yükümüz çok fazla. Biz sürekli faiz ödüyoruz ve geçmiş yıllardan çok çok daha fazla ödüyoruz. 3 yıldır, son 3 yıldır. Ocak ayı ve Şubat ayındaki toplam ödemiş olduğumuz faiz 1.8 trilyon TL'ydi. Ve 2 ayın geliri tamamen bu faize gitmiş. Bunu önleyebilmek için devlet bir adım attı. Şubat ayına 17'sine geçici vergi getirdi ki Nisan'daki kurumlar vergisini getirdi. Şubat'ta tabiri caizse kırdırdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bu yasayı arkasındaki niyet, kasıt da az çok tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Çünkü başımıza gelenlerden biliyoruz daha önce. Çok masumane bir yasa olarak, yasal düzenleme olarak görmüyorum. Neyse, teferruatına girelim. Yurt dışı varlık barışı. Siz yurt dışı yerleşik kişiyseniz, yerleşikten kastımız 6 aydan fazla yurt dışında bulunan, Türkiye'de ikamet etmeyen, artı yurt dışında ikamet eden yabancı ve Türk vatandaşların yurt dışında bulunmuş olan parayı Türkiye'ye 7. ayın 31'i tarihi 2026 tarihine kadar transferi halinde, bunun üzerinden transfer edilen banka nezdinde %5 vergisi, yani stopaj yapılıyor. Kalan kısmının tasarrufu Türkiye içerisinde artık reel, legal bir şekilde sisteme entegre edilmiş bir şekilde bu paranın kullanımı sağlanıyor. Ancak devlet diyor ki bu noktada parayı eğer diyor getirmiş olduğunuz para söz gelimi 10 milyon dolar. Bunu yurt içine getirdiğiniz takdirde yurt dışından bunu 5 yıl boyunca veya da yıllar itibariyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl boyunca ülkede aynı banka veya başka bankalarda açılacak vadeli mevduatlarla değerlendirirseniz, parayı burada tutarsanız, ben bu üzerinden kesilecek olan vergiyi 5'ten 0'a kadar indirebiliyorum diyor. Yani örnek veriyorum, 1 yıl tuttunuz 4, 2 yıl tuttunuz 3. 3 yıl tuttunuz 2 gibi, sıfıra kadar ben bunu vergilendirilmeksizin bu parayı yalnız 5 yıl boyunca vadeli mevduata tutacaksınız.

0: Bu beni şu anlamda da biraz tedirgin etti. Ülke ekonomisinde biz hatırlarsınız, doların böyle vura vura vura vura yukarı çıktığı günleri hatırlıyorsunuz. O dönem içerisinde ülkeye döviz girdisi olsun veya dövizlerini, Türk vatandaş dövizini bozdursun diye belli bazı teşvikler ve düzenlemeler gelmişti. Yurt dışından gelecek paralarla ilgili de bu düzenlemeler geldiği gün, günün o günkü gerçekleri bir kur atağı vardı. Biz bundan dolayı şu maliyetlere de yansıdığı için enflasyon olarak bugün hala bundan cebelleşiyoruz. Evet. Yani bu 3 yıl önceden bahsediyorum, 4 yıl önce. Dolayısıyla acaba hükümetimiz şey mi bekliyor? Yani kurda bir atak mı bekliyor? Biliyorsunuz şu an reel piyasada da kurun, bugünkü kurun gerçek değerinde olmadığı, bugün 45 TL olan doların olması gereken rakamın en az 75 TL olması gerektiği gibi bir algı da var ki bunun bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Onu da baştan söyleyeyim. Böyle bir algının oturmuş olması da hatalı. Dolayısıyla böyle bir şey, bir beklenti mi var? Ülkeden bir döviz çıkışı veya kurda bir atak ya doların globalde bir değerlenme riskini mi öngörüyordu acaba, böyle bir düzenleme getiriyor? Bunu biraz düşünmüş oluyorum. Peki bunun dışında yurt içi varlık barışı ne? Burada kanun koyucu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi diye ayrım tutuyor. Yani sen, ben Ahmet Hasan Hüseyin değil de gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı var yurt içi varlık barışından faydalanmak için. Sizin yastık altında ekonomi dışında tutmuş olduğunuz bir paranız varsa, bunu getirip ekonomi içerisine, sistemin içerisine dahil ettiğiniz takdirde, bundan yine aynı şekilde aynı vergi oranı %5 vergisini ödediğiniz takdirde herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutman haricinde ise bu vergi %0'a kadar gidiyor. Diğer varlık barışı yasalarından burada bir farklılık var. Özellikle bu yurt içi varlık barışı için söylüyorum. Taşınmazlar bu sefer bu yasanın içerisine alınmamış. Eskiden taşınmaz şirkete kayıtlı değilse, biliyorsunuz bir taşınmazı şirkete kaydettirmek, aynı sermaye olarak konulması demek değer artış kazancını gerektirir. Değer artış kazancı ödememek için şirket dışında tutulur bu tip kıymetler. Şirkete aktarılmaz. Arada bir kira sözleşmesi gibi muvazzalı birçok işlem yapılır. Halbuki orayı gerçekten şirket çoktan kullanıyordur. İşte eski varlık barışı yasalarında taşınmazlar da ekonomi içerisine sokulmasını sağlıyor idi. Burada varlık barışında taşınmazların varlık barışı kapsamına alınmadığını görüyoruz. Peki yaptık bunu. Bu para nereden buldum diye ilk sorulan sorulardan bir tanesi buluyoruz. Nereden buldum bunu derler mi üstad? Demezler, dememeleri lazım. Çünkü bu nereden buldun sorusunu tam da önünü kapatan bir düzenleme aslında. Peki inceleme yapılabilir mi? Bir önceki varlık barışından önceki varlık barışında hüküm tam açık olmadığı için devlet ilgili kişiler hakkında gelir ve kurumlar vergisi mükellefi hakkında inceleme yaptığında bunun varlık barışında bildirilen kısmın dahil edilip edilmeyeceği, inceleme kapsamı dışında bırakılıp bırakılmayacağı muallaktaydı ve bu konuyla ilgili tarihat yapılan kişiler de kendileri dava açtılar ve davayı nihayetinde Danıştay'a kadar giden dava kazanıldı çoğunda. Devlet bunun önüne geçebilmek için bir önceki varlık barışında düzenlemeyi sadeleştirdi ve vergi incelemesinin yapılamayacağını, yapılması halinde bu konuyla ilgili bir fark bulunduğu takdirde bundan düşüleceğini, bu konuyla ilgili değilse bundan düşülmeden diğer tarihatı yapılacağına dair açık açık hükümler getirmişti. Burada da aynı hükümleri birebir getirilip buraya konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne vergi incelemesi olacak yurt içi varlık barışlarını ya da yurt dışı varlık barışlarını getirdiğiniz takdirde, ne de tarihat yapılacak. Siz incelemeden kendinizi korumuş olacaksınız ve bu şekilde bizi tekrardan gri liste gibi şeylere sokabilecek, garabet durumuna sokabilecek bir yasa şu anda meclis gündeminde ve konuşuluyor, görüşülüyor. Ha, reel politikte gerçekten bu yapılmalı mı? Acaba oyunun kuralları değişiyor mu? Yani artık bir devlet başkanını helikopterle alıp götürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Acaba demokrasinin kuralları artık eskisi gibi geçerli olmayacak bir döneme mi giriyoruz? Artık global ticaretin bitip bölgesel ticaret veya yakın pazar stratejisine mi dönüyoruz? Bu gibi durumlarda açıkçası hani böyle bir yasalar artık normal ve olağan olacak mı? Tabii orasını bilmediğimiz için bu noktada bir şey de diyemiyoruz.
1: Peki üstadım, bu varlık barışına şu anda genel kurulda görüşülüyor. Bir eklemeler ve çıkarmalar öngörüyorsunuz mu?
0: Varlık barışında bir ekleme veya çıkartma olmaz. Sebep ne? Daha önce görüşülen, çıkan, yasalaşan varlık barışlarıyla birebir olduğu için bence sorun yaşanmayacak diye düşünüyorum. Burada birebir geçer. Ha, belki taşınmazlar son dakika girebilir. Ona dair bir duyum aldık. Taşınmazlar sokulabilir bu noktada. Onu da böyle bir şey de bekliyoruz yani.
1: Bir de yine Türkiye'ye dönenlere 20 yıl gelir istinası deniyor.
0: Evet.
1: Yine vatandaşlarımız, mükelleflerimiz Bunları yani bu nasıl bir uygulama ki 20 yıl gelirisine istisna olacak biz. Çünkü ülkemiz vergiyle dönen bir ülkemiz.
0: Evet. Şöyle, bu tamamen vergide adalet ve güvenlik müessesini yok eden bir düzenleme. Sebebi ne? Bir kere ülkeye geri dönme değil. Böyle bir şart yok. Sadece tek şart şu. Düzenleme yerleş Türkiye'ye evet Türkiye'ye dönmekten kasıt var. Bir yerleşme istiyor ancak nihayetinde 6 aydan fazla bir ikamet ya da ikametini buraya alma gibi bir durumu var. Düzenlemede Türkiye'ye yerleşmeden evvelki son 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşilmemiş. Yani ikametgahı olmamak ve tam mükellef sınıfına girecek bir hususa dayanan bir temasının olmaması gerekiyor. Yani tam mükelleften kastımız ne? Türkiye'de yerleşmiş olma kriteri veya kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması hususu burada irdelenmiş oluyor ve diyor ki tam mükellef olmamak şartıyla ve geri dönük 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşmemiş olmak. Yerleşmekten kastı ne? 6 aydan fazla Türkiye'de kalmamış olmak ve ikametgahın Türkiye'de olmaması. 3 yıl. Bu şartı sağlayan kişiler için artık önündeki tüm yurt dışındaki özellikle elde edilen kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna edileceğine dair bir hüküm getiriliyor. Şimdi ben öyle bir şahsını düşünsenize. Ben Türkiye'de yerleşeyim. Yurt dışında yerleşmemişim. 3 yıl önceden böyle bir şeyim yok. Böyle bir şahıs geliyor buraya. Yurt dışındaki bu parayı, yurt dışındaki kazancında vergilendirilmeyecek buraya. Transferini gerçekleştiriyor. Bu da yine aynı şekilde bir paranın buraya ülkeye çekişiyle ilgili bir düzenleme aslında. Getiriyor ve burada onunla beraber ticaret yapıyorum. Sizce rekabetçi olabilir miyim? Yani, tabii ki değil, kesinlikle değil.
1: Değil olamaz çünkü.
0: TÜRMOB'un biliyorsunuz geçenlerde buna ilişkin bir itirazı oldu ve komisyondan geçen bir çalışması oldu. Özellikle futbolcularla ilgili de bir düzenleme bu. 20 yıl boyunca vergiden muaf olması eğer yeni bir transfer yapıyorsanız falan. İspanya'da buna benzer bir düzenleme 5 yıllığına Beckham için getirilmişti. Beckham'ın transferinde. Ama şimdi mesela buradaki bir düzenleme 20 yıl boyunca yurt dışından gelecek bu şahıslara vergilendirilmeme göre ve hiçbir şekilde asla rekabetçi olma ihtimalimiz yok. Evet, şimdi kesinlikle. Evet. Paranı transfer ettin, varlık barışından yurt dışından getirdin. 3 yıldır da ikamet etmiyordun. Varlık barışından paranı transfer ettin. 2, artık yurt dışında kazanç elde etmeye devam ediyorsun. Bunun sıfır vergisi Türkiye transferi de edebiliyorsun. Bu da problem yok. Yani hiçbir şekilde rekabet edebilme şansını elde edemiyorsun bu şahıslarla diyelim. Bu çok kötü bir şey. Yüksek gelir grubunu ülkeye çekme gibi bir amaç var ama buradaki yüksek gelir grubunun durumunu çok da iyiye götürmez.
1: Kesinlikle yani dediğiniz gibi yani buradaki normal vatandaş nasıl bir rekabet içerisinde olacak?
0: Bunun tabii ben
1: vergisi,
0: bu...
1: Gelir vergisi, kurumlar vergisi, şu andaki maliyetler zaten yüksek.
0: Evet.
1: Ve bunda nasıl mücadele edilecek?
0: Şurası yanlış anlaşılmasın. Bu beyefendiler Türkiye'de hiç vergi ödemeyecekler değil. Faaliyetlerinden dolayı hem kurumlar hem de KDV ödeyecekler. Yurt dışındaki kazançlarından dolayı ödemeyecekler. Dolayısıyla buradan buraya transfer ettikleri vergilendirilmemiş, örnek veriyorum, kazançlarını burada ekonomiye sokacaklar. Siz burada bir şirketseniz hangi kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz? Vergilendirildikten sonraki kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz. Dolayısıyla bir rekabet eşitsizliği kesinlikle var bu noktada. Dedim ya, bu paket tamamen yurt dışı sermayenin ülkeye girişini amaçlıyor. Varlık barışı 1, bu yasa 2, örnek veriyorum. Devamında da var. Hepsi aralarda bir bakarsanız hepsi aslında yurt dışı varlıkların Türkiye'ye transferini böyle hedefleyen bir şey. Yani hani bir pusuda yatmış bekliyor gibi değil. Evet. Ama körfez sermayesi burada istenen, körfezde yatan sermayenin Türkiye'ye transferi noktasında bu bir hamle. Biliyorsunuz hani savaşla beraber vurulmaz denen ne diyelim, o yüksek yüksek kuleler vuruldu. Evet. İran tarafından.
1: Demir kupe.
0: Evet, yani. Evet. Dokunulmaz denen yerler. Evet. Aslında hükümetimiz buna çok çok önceden Fatih Bey belli çalışmalar yapmıştı. İstanbul Finans Merkezi diye bir yerde kurulmuştu. Ataşehir'de, örnek veriyorum. İşte 30 metrekarelik, 20 metrekarelik daireler kişilerin ihtiyacına kullanmıştı. Bomboştu. Aynı boşluk Dubai'de de var normalde ama birçok firma oraya siz levha ve tabela koyuyor ki offshore. Yani vergilendirilmeden paranın oradaki ülkeye toplanması amaçtı yani. İşte burada aynı şey yapılacak. Burada İstanbul Finans Merkezi var. Burada belli bir hesaplar açılacak. Bilmem ne yapılacak ve para Türkiye'ye akacak. Paranın Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir güzel bir düzenleme ama rekabet işsizliğini kesinlikle bozar.
1: Peki bir de nitelikli hizmet merkezi modeli var bu paketin içerisine.
0: Evet,
1: bunlar
0: evet.
1: Neleri getiriyor?
0: Bu düzenleme aslında doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesiyle ilgili yine aynı şekilde bir düzenleme ile beraber getiriliyor. O doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye transferle ilgili bir karar var. Bu karar kapsamında öncelikle nitelikli hizmet merkezleri kurulacak. Bu nitelikli hizmet merkezleri, nitelikten kasıt da aslında serbest meslek kapsamına giren, ilmi ve mesleki bilgiye dayanan belli bazı meslek grubunun yapacağı faaliyetlerle ilgili getirilmiş bir uygulama. Öncelikle nitelikli hizmet merkezi oluşacaksın. Ticaret Bakanlığı'nın gözetimi altında. Ne mesela bu nitelikli hizmet merkezi kapsamındaki faaliyetler? Finans, teknoloji, danışmanlık, Ar-Ge, küresel yönetim hizmetleri gibi elle tutulamayan ancak küresel ticaretin içerisinde ticaretin olmazsa olmaz yan destekçileri dediğimiz bu hizmet sektörü kalemleri önemli hale gelmeye başladı. Özellikle yapay zeka ile beraber, destekli işlemlerle beraber. İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılatının %73'ü bu gibi hizmet sektörlerinden kaynaklı. Çok büyüktür burada. Ve bizde bu hizmet sektörü kollarında aynı şekilde bizde de gelişen bir durum. Çok olması taraftar değilim ama bu hizmet sektörleri bizim elimizde de bulunması gerekiyor. Sebep ne? Burada şey açarsanız, dış ticaret açığı vermezsiniz. Dış ticaret fazlası verirsiniz. Biz mal ihracında büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz için hep dış ticaret açığımız vardır. Evet. Bu büyük devasa dış ticaret açığını hizmet ihracıyla kapatıyoruz. Hizmet ihracından kast örnek veriyorum. Yurt dışına yapmış olduğumuz dizi film satışlarından tutun da komisyonculuk, müşteri bulma hizmetleri, aracılık, danışmanlık, finans hizmetleri bu gibi şeylerden kaynaklı olarak dış ticaret fazlası veren bir kol burası. Dolayısıyla nitelikli hizmet merkezi adı altında yapılmasıyla yapılacak faaliyetle beraber devlet diyor ki eğer finansal danışmanlık, risk ve likidite yönetimi, dijital dönüşüm, vergi ve hukuk danışmanlığı, Ar-Ge ve teknik destek gibi belli hizmet gruplarında nitelikli hizmet merkezi açarsanız sana belli bazı vergisel avantajlar getireceğiz. Ancak burada vergisel avantajlardan faydalanabilmek için en az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren iştirak niteliğindeki firmalara hizmet veriyor olman lazım. Bu nedenle de totaldeki gelirlerin de %80'inden fazlası yurt dışından elde ediliyor olması lazım. Yani 100 birimlik bir kazancım varsa, elinden gelirim varsa 81'i bu faaliyetlerden ve yurt dışındaki müşterilere yapılıyor olması lazım. Bu yurt dışındaki müşteri de en az 3 ülkede faaliyet gösteren ilişkili firmalar olması lazım. Bunlar yaptığın takdirde diyor sana kurumlar vergisinden yurt dışından elde edilen kazançlar için %95 kazanç istinası getiriyorum diyor. 100 liralık bir kazanç elde ettiğin takdirde normalde bunun 25 lira kurumlar vergisi varken hizmet sektörü için 95'ini ben bunun içerisinde ayrı tutuyorum diyor ve kalan kısmı 5 lira üzerinden vergilenecek. Peki bu hizmeti İstanbul Finans Merkezi dedim ya az önce.
1: Evet.
0: Oraya kayıt olur, ruhsatını oradan alırsan. Orada yaparsan istinana kadar kazancın bir sefer %95 değil %100'ü istina oluyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan firmalar için kurumlar vergisi istinası cepte. Ancak bunu sağlayabilmek için şartlardan bir tanesi ne? Yurt dışında yapmış olduğum bu hizmet ihracı ile ilgili kazancın Türkiye'ye 4. ayın sonuna kadar getirilmiş olması gerekiyor takip eden yıl. Ve bu hizmetin en az 20 hesap dönemi uygulanabilir olması lazım. Taahhüt alınacak. 20 hesap dönemi uygulanmazsan geçmişteki bu alınmayan vergiler tamamen fatura edilir kişiye. Evet, ücret istinası getiriliyor bu noktada. Bu nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan kişilere de asgari ücretin 3 katına eğer bu firma içerisinde çalışan, benim mesela danışmanlık firmam var ve finans merkezinde çalışıyorum, örnek veriyorum. Bu sefer de çalışanlarımın brüt ücret tutarının 5 katına kadar istina gelir vergisi uygulanacak. Bu aslında bir nevi Hindistan modeli, yani back office dediklerimiz, hani geri ofis, hizmet ofisleri gibi uygulanan Hindistan menşeli bir uygulamanın Türkiye'de uygulanmaya çalışması. Çünkü Hindistan özellikle yazılım ve algoritma üzerine yaptığı çalışmalar tüm dünyada kabul gören bir yer. Yani herhangi bir yerde bir yazılım, bir kodsal yazılım olduğu takdirde arkasında muhakkak bir Hindistanlı çıkar. Dolayısıyla böyle bir durum. Bu bağlamda bir düzenleme daha getiriliyor torba yasanın içerisinde Fatih Bey. O da yurt dışı ticaret kazançlarında %95'lik istina. Peki bu ne? Şimdi o kadar çok bu %90'lık, %95'lik, %100'lük istina var ki birbirinden karışmaya başladı. Yurt dışına verilmiş olan muhasebe, finans bilmem ne vardı bu, hatırlarsanız önce bir %50 idi, sonra %80'e çıkarıldı. Bunun için paranın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyordu. O bir cepte, bunu bir kenara koyalım. Nitelikli hizmet merkezleri dedim, az önce anlattım. Bu da aynı şekilde, bu da cepte. Bir de şimdi şöyle bir düzenleme var. Burada mal ihracıyla alakalı bir şey, bir istina bu. Neyi peki? Siz bir ürünü Hindistan'da ürettirip bunu Avrupa'ya Türkiye'ye hiçbir şekilde millileşmeden, yani ülkeye sokmadan doğrudan ihracını Hindistan'dan alıp Fransa'ya yaptığınız takdirde KDV'nin konusuna girmiyor bu vergilemede. Sebep ne? Türkiye'de yapılmış bir mal hizmet teslimi olmadığı için. Ancak nihayetinde kurumlar vergisi çıkıyordu. Yani bir firmanın oradan mal alıp Fransa'ya ihraç etmesi sonucunda oluşan kazancı getirip burada %25 kurumlar vergisini ödüyorduk. Şimdi devlet bu tip ihracı da teşvik etmek ve paranın da Türkiye'ye girmesi şartını getirmek kaidesiyle dedi ki siz Hindistan'dan aldığın bu malı Fransa'ya ihraç ettiğin takdirde ortaya çıkan kazancın %95'i kurumlar vergisinden istinad et. Peki yine aynı şekilde İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bu faaliyeti sürdürürsen, yani transit ticareti sen burada yaparsan ne olur? Burada da %100 kurumlar vergisi istinası var. Şartlarından bir tanesi olmazsa olmaz, alıcı ve satıcı Türkiye'de olmayacak. Alıcının ve satıcının Türkiye'de olmamasından kasıt, yani her iki tarafın ikamet olarak ve yerleşik olarak burada olmaması ve sözleşmenin burada yapılmamış olması. İkincisi ise paranın yine aynı şekilde Nisan ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmiş olması şart.
1: Bir de komisyona gelmeden önce işte ihracatçılarımız olsun, imalatçılarımız olsun, kurumlar vergisine bir indirim.
0: Evet, evet.
1: Yani herkesin gerçekten yani %9'a inecek, %14'e inecek dedi. Sonra ne olduysa bir komisyonda bir değişiklik oldu. Muhammed Bey, bu değişiklik nedir?
0: Biliyorsunuz kurumlar vergisi genel manada uygulanan oran %25. Banka, finans sektörleri için falan uygulanan oran %30. İmalat sektörü için %24. İhracatçılar için ise 5 puan indirim %20. Bunun dışında yatırım yapan firmalar için yatırım teşvik belgesine bağlı olarak da belli dönemlerde harcamalara nispetinde indirimli kurumlar vergisi uygulanabiliyor. Orada da oranlar daha aşağılara gidebiliyor. Bunu anlattıktan sonra özellikle dedim ya ihracatçılar için genel manada ihracat. Yani ister imal etsin, ihraç etsin. İsterse doğrudan aldığını malı ihraç etsin. %5 bir indirim banko cepteydi. Böyle bir cebinde rekabet şansı elde ediyordu özellikle. Bir de özellikle biliyorsunuz ihraç edilen mallarla ilgili KDV hesaplanmadığı için evet. Yüklendiği KDV'nin iadesiyle beraber aslında bir vergi yükü de üzerinde de kalmıyordu. Sadece zaman farkı var, paranın zaman değeri var vesaire vesaire. Komisyona Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Bu açıklamaya binaen bu düzenleme önce bu şekilde geldi. İhracatçımıza büyük destek dedi. Eğer imalattan ihracatçıysan dedi %25 olan, %20 olan bu oranı %9'a çekiyoruz dedi. İmalattan ihracat değil de normal ihracatçı iseniz burada da %14'e çekiyoruz %20'lik oranı dedi. Tabii bu bir tabii ihracatçılar için bir can suyu, can simidi. Sebep ne? İhracatçılar özellikle düşük kur sebebiyle uzun süredir şikayetçiler. Avrupa'ya %52, ihracatımızın %52'si Avrupa'ya olduğu için bir nebze olsun dolar euro paritesinden kaynaklı olarak bir kazanç elde edildi. Ancak bunların hepsi bir geçiciydi. Dolar ne kadar değeri düşer, euro bölgesinin değeri artarsa euro para biriminin bu noktada ihracatımız bir nebze olsun rahatladı, nefes aldı. En azından karın bir kısmını pariteye yüklemişlerdi. Ama bunun dışında hep şikayet devam ediyor idi. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ama kur artmıyor, rekabetçi değiliz. Bizim acilen kurun yükselmiş olması gerekiyor filan diyerekten. İşte bu noktada devlet ihracatı da özendirmek açısından dedim yani ihracat açığın varsa bunu finanse etmek için borç alıyorsun. Bu borcu ödeyebilmek için bütçeden buna pay ayırıyorsun. Bunu vatandaşın üzerine yüklüyorsun. Vatandaş bundan şikayetçi, kazancını vergiye vermeye başlıyor gibi. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek ve ihracatı özendirebilmek için hükümetimiz bu yasal düzenlemeyi plan bütçeye gönderdi. Ama plan bütçede bir değişiklik oldu. Dendi ki %9'luk ve %14'lük bu teklifi geri çekelim. Yerine şöyle bir düzenleme getirelim. Neyi bir düzenleme? Sanayi sicil belgesine haiz ki zaten imalatçı olabilmek için bir firmanın muhakkak ve muhakkak sanayi sicil sanayi odasına kayıtlı olup sanayi sicil belgesine haiz olması gerekiyor ve fiilen imalatla uğraşması gerekiyor. Dolayısıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen imalat faaliyetiyle uğraşan ve artık zirai faaliyet, üretim sonucunda kazanç elde edenler ki bunlar defter tutmak zorunda olanlar için söylüyorum Fatih Bey. Normalde zirai faaliyet sonucunda vergilendirme biliyorsunuz tevkifat yoluyla olur ve çiftçimiz gidip defter falan vermez. Bunlar defter tutan çiftçi için söylüyorum. Kazançlarında uygulanacak kurumlar vergisi artık imalatçıda %24 ve ihracatçıda uygulanan %20 yerine totalde %12,5'luk bir teklifle şu anda bütçede plan bütçenin son gününde kabul edildi ve bu şekilde meclisin genel kurulunda şu anda görüşmelerin içerisinde başladı. Bu evet imalatçılar biliyorsunuz totalde imalatın bunun içine alınması olması harika bir uygulama. Evet. Sebep ne? İmalatçı yaşanan enflasyonun düşmesi anlamında, dezenflasyon politikalarının düşmesi anlamında en çok katkıyı sağlayan kesim. Organize sanayi bölgesi olsun, ihtisaslar olsun, bu noktada özellikle enflasyonun düşüşüne en büyük katkıyı sanayi kesim yapıyor. İmalat sanayi ülkede gayri safi yurt içi hasılattaki payı ise 117'ye gerilemiş. İstekleri zammı koyamamış, karlılık yok. İstihdam eden burası ve ağırlıklı da KOBİ olan bir ülkeyiz. %90'a yakın KOBİ, %88 KOBİ olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu uygulama imalatçıları da içereceği için, artı ihracatçıları da içereceği için bence çok güzel bir uygulama. Nitelikli üretim, katma değer yaratım üretiminin desteklenmesi anlamında %12,5 gayet güzel. Bu sayede belki Kosova diyemem ama Orta Avrupa'da belli bazı ne diyelim, neresi Makedonya mesela 12,5 müydü oran, %13 mü? Oradaki oranlara yaklaşmış durumda. Fabrikaların taşınması, yatırımların yapılması. Bu anlamda imalatçılar diyerek de yine yabancı yatırımcının ülkeye gelişini, girişini hızlandıran unsurlardan bir tanesi. Neden? %24 olan bir imalat için %12,5'a çekilmesi demek arada 11,5 puanlık bir kazancın cepte kalacağı anlamına gelir ki. Evet. Düşünsenize yani sıfır daha önce kar elde eden bir firmaya %11,5'luk bir alan açıyorsunuz. Evet. Siz otomatikmen karlılığı önüne koymuş oluyorsunuz.
1: Gerçekten bu yönde iyi bir düzenleme olacaktır. Geçen hafta sahibim konuğum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'ydü. Sayın Müdürümüzle de işte sanayi sicil belgelerini konuşmuştuk. Ve o gece bu teklif verildi.
0: Çok güzel.
1: Yani gerçekten hem ihracatçıyı desteklemek hem imalatçıyı desteklemek bu yönde iyi ve gerçekten sanayi önce bir umut olmuştur bu düzenle.
0: Evet, evet.
1: Peki burada Amerika'dan bir soru. Bu ne zaman kapsayacak?
0: Yasal düzenlemenin içerisine baktığımız zaman 2027 yılı kazançlarına uygulanacak diye bir hüküm var idi. 9'luk ve 14'lük teklifin içerisinde. Ama bu yasal düzenleme, gelen düzenlemenin teklif metninin altında yürürlük tarihini göremediğimiz için,
1: evet,
0: metnin devamında nasıl çıkacağını şu anda öngörüde bulunamıyorum. Ama benim kanaatim 2027 kazançlarına uygulanacak diye düşünüyorum Fatih Bey. Yani.
1: Evet. Bir de işte en son herkesin merakla beklediği işte yapılandırma adı altında vatandaşlarımız olsun, mükellefleriniz olsun ama borçların taksitlendirme bir dönem olacak.
0: Evet.
1: Bunlar neler içeriyor acaba?
0: Adı üstünde aslında yapılandırma. Yapılandırmayın. Yani şunu manşet atalım dedik ama şimdi Fatih Bey, aslında kamuoyunda viral olan yapılandırma diye adlandırılan ve bizim manada bizim bildiğimiz yapılandırma zannettiğimiz bir düzenleme değil bu. Mevcut 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki eğer çok zor durumda olduğunu ispat edersen, çok zor durumda olduğunu ispat etmekten kasıt, belli rasyolar artık alarm veriyor. Cari oranın düşmüş, kısa vadeli borçlarını karşılayamıyorsun, vergi borçların artmış, öz kaynak karlılığın düşmüş, disponibilite oranın düşmüş, asitesi oranın düşmüş gibi gibi böyle bir oranlar sonucunda sen çok zor durumda isen, tecil ve taksitlendirme için, totalde kamuya olan borçların için söylüyorum, hem vergi hem SSK borçları için, borçların için ilgili idareye, tahsil dairesine git başvuru yapabilirsin. Yaptığın takdirde 36 aya varan vadelerle bu tecil edilebilir. Bakın, tecil edilir demiyordu hüküm, tecil edilebilir hükmü var idi. Dolayısıyla idarenin takdir yetkisine bırakılmış bir durum var. Bir kişinin çok zor durumda olup olmadığına, ilgili rasyolara bakarak idare diyor ki evet sen zor durumdasın, bu borcu diyemeyeceksin. Madem öyle, biz bunu daha önceki bu borcu belli bir tecil oranıyla biz bunu taksitlendirelim. Sen bunu gel aydan aya bunu öde bize diye buna bir yapılandırma şey çıkıyor. Ve nihayetinde de kişi bu borcun taksitler halinde ödüyor idi eskiden. Sonra ne oldu? Özellikle devlet dezenflasyon politikalarının uygulanmasıyla beraber Mehmet Şimşek döneminde bu taksitlendirme seçenekleri uygulanmamaya başladı. Çünkü idarenin takdir etkisinde. İdare ne yaptı? Taksitlendirme falan yok. Getir borcunu öde. En fazla yapılan şey ne oldu? Şifahi görüşmelerle ortaya çıkan bir borç varsa, örnek veriyorum 3 milyon TL. Bunu 3 taksitte. Maksimum 4 taksitte ödeyeceksin. Bu arada ödeyene kadar gecikme zammı duruyor mu? Yok. Tecil faizliyle beraber yapılıyor? Yok. Sen hele bir bu paranın şu kadarlık kısmını getir bize bir öde. Kalan kısmı da şu tarihlerde öde diyerekten bir kağıdın üzerine yazılmış bir metinle, evet, bu iş çözülüyordu. Dolayısıyla böyle bir yapılandırma vardı. idare tarafından uygulanan. Ama asıl olan 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde geçen o zor durum gerekçesiyle yapılması gereken 36 yapılabilir 36 aylık taksitli tecil uygulandırma sistemi uygulanmıyor idi. Devlet 36 aylık bu tecil ve taksitlendirme süresini bu sefer düzenleme ile beraber, yani bu yasanın içerisinde düzenleme ile beraber 72 aya çıkarıyor. Yani 36 zor durumda kamuya olan borçlarınız için eğer başvurunuz ve zor durumda olduğunuz kanaat getirilirse 72 aya kadar yine idarenin takdirinde olmak kaydesiyle taksitlendirebileceksiniz. Peki bir diğer düzenleme ne burada? O düzenlemenin içerisinde şöyle bir hüküm vardı. 50.000 TL'den fazla her bir tahsil dairesi başına, buraya dikkat edelim, çünkü kişinin 3-4 vergi dairesine borcu olabilir, her bir tahsil dairesi için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL'yi aşıyorsa borcunuz, teminat getirme hükmü de vardı. 50.000 TL'yi aşan kısmın yarısı. Şimdi ise o 50.000 TL'lik tutarı 1 milyona çıkarıyor devlet. 1 milyon TL'yi aşmıyorsa her bir tahsil dairesi, örnek veriyorum, A vergi dairesinde 950.000 TL, B vergi dairesinde 500.000 TL, C vergi dairesinde de 100.000 TL borcunuz varsa hiçbirine teminat vermeksizin gidip 72 aya kadar taksitlendirmeye dair yasal düzenleme yapıldı ama bakalım idare yine aynı şekilde bu yetkisini kullanmayıp elden taksitlendirme yapacak, yapmayacak, bunu göreceğiz zamanla. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bizim aslında biz yapıyoruz bu yapılandırmayı dediği noktada yerelde bu hükmün uygulanmadığını şahit olduk. Yani eminim halim şairim, evet. Ve birçok bununla ilgili şikayetler de geliyor, söyleniyor da. Ama dediğim gibi bakın, bu idarenin takdir yetkisinde, yapmayabilir. Zaten böyle bir hüküm yok. Yasaya aykırı işlem yapıyorlar filan gibi böyle bir hani şaya çıkmasın. Dolayısıyla idare bu noktada yetkisini kullanırsa 72'ye varan bir taksitlendirme öngörülüyor. Peki bu bizim bildiğimiz manada bir vergi affı mı? Evet. Hayır, değil. Vergi affı değil. Bu bir yapılandırma değil. Bu bildiğiniz taksitlendirme, yasada var olan, mevcutta yasada var olan ve her zaman var olan, her daim var olan bir düzenleme, iş pazarı yönelik Fatih Bey.
1: Dün veya belki bakanın da bir açıklaması vardı. İşte faizler enflasyon altında uygulanmayacak dedi. Bir açıklaması da oldu.
0: Hı hı.
1: Bu tecil faizlerini.
0: Yani zaten mantıklı değil. Sebep ne? Devlet bu noktada şey gibi bakıyor. Hani enflasyonun altında olursa kamu alacağı eriyor ya, evet. Bu noktada. Enflasyonun üzerinde bir açıklama açıklanacak ve devam edecek ki bu var olan manşet enflasyonun altında olmasın ve bu sayede devletin de alacağı erimesin derdinde şu anda. Ama yarın bir gün gerçek bir af çıkar. Gerçek bir aftan kastım. 7440 sayılı kanunda çıktığı gibi bir af çıkar. İşte o zaman faiz oranları, bugünkü gecikme zammı veya buna benzer bir tecil faiz oranında değil de o zaman mesela 0.75'e sabitlenmişti aylık. O zaman içinde bir oran sabitlenir ve toplu bir af, yani bir bayram havası yaratacak bir af çıkar ve o zaman oran daha da değişebilir Fatih Bey.
1: Biraz ekonomiye gelmek istiyorum Muhammed de, eğer eklemek istediğiniz varsa bu benim sormayı unuttuğum pakette başka değişiklikler varsa, yoksa biraz ekonomiye gelmek istiyorum.
0: Yok, yani şöyle teferruatıyla değerlendirdik. Aslında bakarsanız hani ülke genelindeki birçok kişiyi ilgilendiren değil de vergi grubunu ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye transferi noktasında ilgilendiren bir vergisel düzenleme, faydası olur mu? Olur. Zararı da olur muhakkak. Bakalım nasıl geçecek meclisten. Umarım daha iyi olur.
1: İnşallah. Ve son açıklanan enflasyon rakamları biraz yüksek çıktı.
0: Evet.
1: Evet, yıl sonunda da bir hedefimiz vardı.
0: 16.
1: Bu hedef tutacak mı yoksa şaşacak mı?
0: Tutmayacak, bugünden belli. Rakama neredeyse yaklaştık zaten. Şimdi Fatih Bey, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası orta vadeli program ışığında enflasyon hedefi belirler. Bu belirlenen enflasyon hedefleri ise hiçbir zaman tutmadı. Özellikle son 6-7 yıldır bu enflasyon hedefleri tutmadı. Sonradan bir değişikliğe giderek özellikle artık hedefle beraber bir de tahmin aralığı bırakılmaya başlandı. İşte 12 ile 18 arası ama hedef 16 gibi gibi bu tahmin aralığı bırakıyordu. Geçen senenin içerisinde bir önceki seneden belirlenmiş geçen seneden belirlenmiş olan 116'lık hedefin olmayacağı, özellikle Kasım Aralık'ta gıda fiyatlarındaki yapışkanlık ve ataletten kaynaklı olarak yüksek volümlü gelmesi, Ocak ayında asgari ücrete konulan zam ve akabinde mevsimsel değişiklikle beraber kış aylarında gıda enflasyonunun yüksek çıkması, kiralara yaşanan zamlar gibi hani yapışık ücretlerden kaynaklı olarak gelen zamlardan kaynaklı olarak enflasyonun yüksek olacağı belliyken, zaten tahminen muhtemelen yılın sonunda biz 20 ila 25 arasında bir enflasyonla kapatırız dediğimiz bir ortamda, artık tam tersi, özellikle son Nisan ayı enflasyonunun 4.30 gibi bir yüksek bir oranla gelmesi sonucunda, genel şu anda enflasyonun, toplam 12 aylık enflasyonun %32'yi geçmiş olması sebebiyle, ki 30'a inmişti, 32 gibi bir aralığa çıktı. Dedik artık görünen köy kılavuz istemez, 20 ile 25 değil de 25 ile 30 arasında kalacağını iyi ihtimalle. Çünkü geçen sene Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonları birli rakamlar arasında çıkmıştı, 1.5-1.80 şeklinde. Daha sonra Temmuz-Ağustos'ta ikileri geçen bir enflasyon olmuştu. Sonra 9. ayda örnek veriyorum, okulların açılışıyla beraber yapılan masrafların artması kaybesiyle biraz daha bir tık daha yükseldi. Ve biz 30'un üstüne, 30'a yaklaşan bir enflasyonla yılı kapatmıştık ki tekrardan geriye döndük ve artık baz etkisi de kalmadı. Baz etkisinin olmayışı da bize, yani baz etkisi demek, geçen yılın bu zamanına göre enflasyon düşük olur, baz etkisi de düşerek gidersiniz. Yani Nisan ayında 4 açıklanan enflasyon, 4.30 açıklanan enflasyonun düşük olabilmesi için bir önceki yıl Nisan ayının enflasyonu %7-6-5 çıkacak ki baz etkisi olsun. Geçen yılın enflasyonu %3 civarında. Şimdi siz Mayıs ayında 1.70-1.50 civarında enflasyon açıklamazsanız, 2'nin üzerinde gelirse, Haziran'da böyle gelirse, baz etkisini kaybettiğiniz gibi artıya geçmişsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda artık 25 ile 30 bandının arasında bir enflasyon olacağı bir ortamda, inandırıcılığını kaybetmiş bir enflasyon hedefi olan %16'nın artık gerçekçi olmadığını bize ayan beyan gösteriyor. Bu neden önemli, hedefin 16 olmaması, bunun revize edilmesi, ki bu Mayıs ayındaki toplantıyla beraber, açıklanacak raporla beraber bu hedefin güncelleneceğine adım gibi eminim. Ama güncellenecek rakam yine aynı şekilde piyasanın beklendiği gibi mi ilerleyecek? Fatih Bey, enflasyonun beklentilerine ilişki olarak bir, piyasa katılımcılarının hedefi vardır. İki, reel piyasanın, yani sanayi kesiminin hedeflenen rakamları vardır. Bir de hane halkı beklentileri vardır. Genellikle de bunun ortası enflasyon hedefini gösterir aşağı yukarı. Yılın sonunu bunu gösteren oran %29-30. Hadi diyelim 29. 29 gibi bir hedefin olduğu bir yerde siz revize de etseniz, 16 artık olmayacak kesinleşti de, 22, 20, 20 gibi bir rakamı artık oraya koyamazsınız. Sebep ne? Merkez Bankası'nın yapacağı politik adımları, hedeflenen enflasyona sıkı adımlarla ilerleyeceğinin gösterebilmesi için önce hedefin uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer hedefi uygulanabilir bir orana getirdiğiniz takdirde, dediniz ki 27 arkadaş bu yılın enflasyon hedefi, ya da olabileceği 25 dedik. Derler ki evet, enflasyonla mücadele etmek istiyor Merkez Bankası ve bu hedef doğrultusunda da adımlarını ve çalışmalarını, para politikalarını, para politikası uygulamalarını buna göre yapacak anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda bana kalırsa %26, %27, belki 27, 28 oranında bir enflasyonu yılı kapatacağız. Artık baz etkisini de kaybettiğimiz için maalesef 20'lerde gezinen bir enflasyon grubuyla önümüzdeki yıllarda böyle devam ederiz diye tahmin ediyorum ben.
1: En büyük etkisi Muhammed Bey, biliyor, çevremiz ateş çemberi maalesef. Yani Suriye diyoruz, Ukrayna diyoruz, İran diyoruz. Yani gerçekten petrol inanılmaz bir şekilde yükseldi. Hı-hı. Neredeyse %50 dolarken şu 114 doları gördü. Şu anda da 100 dolarlar da geziyor. Hı-hı. Bu da gerçekten maliyetlerimizi artırıyor. Çünkü çok enerji dışarıya bağımlı olduğumuzdan dolayı, herhalde bu şey düşmediği sürece, enerji piyasa düşmediği sürece de enflasyonda bir gerileme olmayacaktır.
0: Bugün hürümüz açılsın, bugün barış sağlansın, 14 maddelik teklifi kabul etsinler, karşılıklı olarak barışın imzalandığını kabul etsinler, hürümüz açılsın, sevkiyat devam etsin. Petrol, Brent petrolün 120'lerden, ki 100 ile 120 arasında diyorum. Sebep ne? Brent petrol 105'i de çekse Fatih Bey, piyasada bu fiyat 120 lira, 120 dolar olabiliyor. Çünkü onun hani piyasada gerçek bir real bir değere dönüşüyor. 120'lerden, 100 ile 120'lerden tekrardan eski oran 60-65'ler arasına gelebilmesi için en az 4 ay 5 ay. Evet, bizim için ithal girdi bakımından enerji maliyetleri çok önemli bizim için. Dolayısıyla bu enflasyon üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ki birçok sektörü etkileyecek. Aramal üreten, nihai mal üreten, ambalajından tutun da tarım sektörü için azotlu gübrenin üretimi noktasında ve nakliye ve taşımacılık için bu enerjiye bağımlıyız. Sadece bunu petrol olarak görmemek gerekiyor. Gaz da bu işin içerisinde. Şimdi diyeceksiniz gazı biz oradan mı alıyoruz hemşerim diye. Hayır, gazı oradan almasak, petrolü dahi oradan almasak dahi. Çünkü oraya çok bağımlı değiliz gerçekten ürünümüze. Almasak bile oradaki yükseliş zaten iştahla bekleyen, diğer pazarlardaki kaya gazı için söylüyorum, Rus petrolü için söylüyorum, iştahla fiyatın yükselmesini bekleyen kişiler için de bir fırsat oldu. Sebep ne? Malın değeri artmış. Ben de artık bu yeni fiyattan satarım diyor. Kar etmek istiyorlar. Çünkü bulunmaz bir nimet onlar için. Zaten uzun zamandır Brent petrol düşük gidiyordu Fatih Bey. Bundan kaynaklı olarak da kazançları düşüktü. Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki büyük devasa yatırımlardan geri adım atmasının sebebi de Brent petrolün sürekli düşüş halinde olmasından kaynaklıydı. Dolayısıyla bu etkiler. Peki burada sadece küresel ölçekteki yaşanan kriz midir? Yani hatalı olması. Yani, Merkez Bankası'nın yılın başında uyguladığı raporunda hedeflenen enflasyonun içerisinde aynı şekilde Brent petrolün 58 ila 59 dolar civarında olacağını Ocak ayı bu rapor bu arada tahmin ediyordu. Yani bağıra bağıra biliyorsunuz hani Haziran ayının içerisinde İsrail İran'ı vurmuştu. Bağıra bağıra bir küresel bir gerilim vardı bu bölgeyle ilişkin söylüyorum. Politik dil değişmişti. Daha sert söylemler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bağıra bağıra bir savaşın geldiği bir ortamda haliyle küresel petrol arzının bunlarda yaşanacak bir şokun olabildiğini düşünmeyen Merkez Bankası haliyle biraz insanı huzursuz ediyor yani bu noktada. Dolayısıyla sadece suçluyu küreseldeki İran ve Suriye olarak İsrail olarak görmemek gerekiyor. Burada bizim önlem anlama noktasında proaktif hareket edemeyen Merkez Bankası da bence suçlu.
1: Kesinlikle. Ve zamanımız sonuna geliyoruz Muhammed Bey. Son sözleri alalım isterseniz.
0: Son sözlerim, bayram yaklaşıyor Fatih Bey. Evet. Artık var ya gündemden uzaklaşabilmek adına çabalıyorsunuz. İşte tabii çok ki. Fazla politize oluyorsunuz. Politize olmamak için gündem dışında kalıp kendi işimize bakalım derken, kendi işimizi yaparken aynı şekilde çok fazla yasal düzenleme ile beraber belirsizlikler falan, bunlar insanın canını sıkıyor. Yaz aylarına giriyoruz, tam Mayıs ayının içerisindeyiz, çiçeklerin açtığı bir dönemdesiniz, kirazlar açılmış vesaire gibi, tam böyle neşet olacağınız bir dönem içerisinde, yazı böyle kucaklayacağımız bir dönem içerisinde bayram da bu arada geçmiş olacak. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir bayram geçiririz. Bu tatili çocuklarla beraber biz ebeveynlere değerlendiririz. Tabii bazı meslek grupları o gün mesai yapacak. Bunu biliyorum. KDV, Muhtasar ve diğer beyannamelerle beraber ay sonu verilmesi gereken bu mesai yapacak olan arkadaşlar var ki konuşuyoruz sahada. Bayramın birinci gününe kadar çalışma ihtimali olanlar var. Dolayısıyla 9 günlük bu aralık içerisinde iyice dinlenmeleri gereken bir ekip daha var. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçiririz de 2026'yı da en azından kaybetmeyiz umarım. Çünkü sanayicinin beklentisi çok fazla. Geçen ay tam zamanlı çalışıldığı için güzel ihracat rakamları elde edildi. %25, bir önceki yılın ihracat verilerine göre %25'lik bir artış oluşmuş. Ama Mayıs ayı çalışma gün sayısı anlamında az. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük tatil deyince arada bir 11 günlük iş günü, 11 günü kaybetmiş durumdasınız. Ama umarım Haziran'dan itibaren tarımda yaşanmadan, don olayı olmadan bir yazı karşılarız. Her şey daha güzel olur. Artık yorulduk. İnşallah talihimiz ve bahtımız da güzel ilerler diye tahmin ediyoruz ve Rabbimizden umuyoruz yani.
1: Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Çok sağ olun.
1: Evet. 91.8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri Radar takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi. Koca Sinan Belediyesi tarafından 22 engelli aracı teslim programı düzenlendi. Törende konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Şimdi burada araçları dağıtıyoruz ya, bu araçları dağıtırken insanlar evlerine veyahut da iş yerlerine veyahut da sosyal hayatın içerisindeki ulaşım imkanlarında kullanırken bazen olabiliyor. Nihayetinde mekanik ürünler bunlar. Yolda kalabiliyor, aküsü bozulabiliyor, bir şey olabiliyor. Yolda kaldığı zaman, bozulduğu zaman bunların yardımına birinin yetişmesi lazım. Birinin oraya gitmesi lazım. Bu araçları oradan alıp tamire veyahut da gidecekleri yerlere insanları ulaştırması lazım. Böyle olduğu zaman da çözüm elinizin altında. 0352 222 70 0. Eftel Başkan dedi ki, başkan dedi, arabalar yolda kalıyor. Gece de gündüz de arkadaşlar beni arıyor. Ben de şahsi arabamla gidiyorum. Arkadaşlar alıyorum dedi. Allah razı olsun dedim. Hakikaten güzel bir hizmet. Büyük bir hizmet. O zaman dedim, bu işi bundan sonra bu duayı sen alma. Sen almaya devam et ama senin duana ortak olalım. Koca Sinan Belediyesi bütün bir şehir adına bu duayı alsın. 0352 222 70 0. Sizin her zaman yanınızda ama engelli kardeşlerimizin özellikle yolda kaldığınızda, darda kaldığınızda sizin yanınızda olduğunuzu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Koca Sinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, bugün bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler halkın güvenine ihanet ediyor. Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir, ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri'de polis ekiplerinin silahlı organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Yılanlar Grubu illegal yapılanmanın mensubu olduğu gerekçesiyle haklarında açılan davada ikisi tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri dahil 21 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 0011, 0533 652 0045.

0: kalitenin buluşma noktası Efe Catering profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
0: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali'nin iç siyasi süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxim Prevo'yla Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda 15-16 Mayıs tarihlerinde New York'ta Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. 47-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu değerlendirilen 324 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde yürütülen operasyonda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir şebekenin çökertildiğini ve 55 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada duruşma savcısı mütalasını sundu. Sanıklar hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Avat hisselerinde manipülatif işlem yaptığı iddia edilen iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sıfır Atık Vakfı tarafından organize edilen ve iklim eylemi olarak sıfır atık teması taşıyan forum 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da ikinci kez gerçekleştirilecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Grekoromen stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu olağan genel kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Süleyman Şahin, delegelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Şahin zafer konuşmasında Türk kayağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız mesajı verdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'nin hızlanan enflasyonunun ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi. Küresel elektrikli araç satışları Nisan ayında yıllık bazda %6 artarak 1,6 milyona ulaştı. Avrupa %27'lik artışla büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma dikkat çekti. Yılın ilk 4 ayındaki toplam satışlar ise 5,6 milyon adedi buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üssü rüzgar enerjisi YEKA yarışması için sürecin başladığını duyurdu. 4 stratejik saha belirlendiğini açıklayan Bayraktar, 2035 yılına kadar bu alanda 5 gigawattlık bir kapasite hedeflediklerini belirtti. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta aylık bazda %2,76, yıllık bazda %27,24 artış gösterdi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, gram altın 6890 lira, çeyrek altın 11230 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışlı, Sarız ve Pınarbaşı 18, Özvatan 19, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Sarıoğlan 20, İncesu 21, Develi 22, Yahyalı 23, Yeşilhisar ise 25 derece olacak. Çevre illerde Sivas ve Yozgat 20, Nevşehir 22, Kırşehir 23, Niğde 24 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: Rahatlık Onda, şıklık Onda, karşında Ergül Mobilya.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Üretim ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan başlıklarla yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gururlandıran haber geldi. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakiplerini tek tek devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Mahmut Bosteke ve Gamze Özcan sergiledikleri üstün performansla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldular. Dünya bir numarası Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları başlıyor. Federasyon turnuva öncesi 30 kişilik geniş kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Gözler geçtiğimiz yılın şampiyonu olan sultanlarımızın üzerindeyken kadroda genç yeteneklerin varlığı dikkat çekti. Bulgaristan'da devam eden 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şamil Şahan kürsüye çıktı. Grekoromen stil 48 kiloda mücadele eden genç sporcumuz bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı heyecanı yaşanacak. 29. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beko yarın kendi sahasında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Playoff sıralaması öncesi bu dev derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den tam 11 kulübü çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kurulun vereceği cezalar merakla bekleniyor. Türkiye Kayak Federasyonu Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Süleyman Şahin, delegelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Şahin zafer konuşmasında Türk kayağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız mesajı verdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
10: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Yayın tekrarı.
11: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
12: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
13: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
14: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
11: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
13: Evet.
11: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yola Çık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yola Çık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Billörbük.
15: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
11: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yola Çık başlıyor efendim.
16: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
11: Benim param o da benim.
16: O da benim.
11: Benim param o da benim.
16: O da benim.
11: Benim param benim.
15: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
11: 2011.
15: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
11: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
16: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
11: Tamam.
16: Ve dilenci diyor, Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
11: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
11: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz. Ve bugün itibariyle de yeni bir güne, yeni bir havaya ve yeni bir alana, yeni bir bahar havasına başlamış oluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kez sesim benim için en azından Ankara'dan geliyor ama stüdyomuzda Halil Bey ve Ahmet Bey yayınımıza eşlik edecek. Ahmet Bey şu an hazır. Halil Bey de bekleme halindeyiz herhalde. Öncelikle günaydın diyelim Kayseri'ye. Ardından da güne gündeme başlayalım. Günaydınlar efendim.
13: Günaydın, günaydınlar herkese. Güneşli güzel bir Kayseri gününden herkese günaydınlar diliyorum. Halil Bey dediğin gibi birkaç dakika içerisinde aramızda olacak.
11: Sonra diyor ki hep bana geciktiniz diyorsunuz.
13: Evet, sonraki de sonra tabii hep Halil geç kalıyor.
11: Efendim Ankara'da hava güneşli ama dün itibariyle de yağış aynı Kayseri'deki olduğu gibiydi. Hatta dün ara ara yağış, yol güzergahı boyunca ara ara dolu, ara ara güneş derken tam baharı hissettiriyor. Hatta bir başka haberde de böyle geçmiş Türkiye genelinde, bir anda geldi 10 dakika içerisinde araçlara sel aldı diyor. Özellikle Samsun civarında yaşanmış. Biz Kayseri'de o seli kısmen yaşamış olduk, Allah var. O kadar yoğun değildi ama Türkiye genelinde anlık yağışlarla, yarım saatlik bir saatlik yağışlarla ciddi krizler oluşuyor. Hani bir bardak suda fırtınalar koparıyoruz esprisi vardı. Geçen gün ince su içinde kullanılmıştı. Tam anlamıyla öyle oldu. Bir bardak su ama çok yoğun geldiği için anlık olarak sistemleri, yolları, logarları kilitleyebiliyor. Herkesin dikkatli olması gereken, altyapıyı bir daha tartışmamız gereken bir dönem gibi görünüyor. Tüm yaşanan maddi kazançlar ve kayıplar için önce bir geçmiş olsun diyelim tüm Türkiye'ye. Dün bana ulaşan da bazı arkadaşlar vardı. Evleri yıkılanlar, istinat duvarları yıkılanlar, evleri su basanlar, eşyası kalmayanlar gibi kamudaki, belediyelerdeki arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bir şekliyle hem yardımcı olmaya hem de sistemi toparlamaya çalıştılar ama tam bir kısmi afet yaşadık desek de herhalde çok daha normal olmayacak. Halil Bey gelmeden biz paranın turuna geçelim. Halil Bey gelince paramıza göz döküyor filan demişim. Hemen bir para turuyla başlayalım efendim. Ardından da gündeme girelim. Hani itibariyle dolar kuru 45 lira 41 kuruştan. Euro ise 53 lira.

0: TL'den işlem görüyor. 4700 görüyor şu an itibariyle serbest piyasada altının ons fiyatını şu an itibariyle. Paradaki durum bu. Efendim neler oldu? Trump var, yine İran var, yine ana gündem var. İran için Çin'in yardımına ihtiyacımız yok demiş Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada. İran ile süren savaşı sona erdirmek için Çin'in yaptırımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini belirtmiş. Pekin'de gerçekleştirecek olan kritik zirve öncesinde konuşan Trump, dünya petrol arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği deniz ticaret yoluna hala aksatan çatışmanın çözümü için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in desteğine ihtiyaç duymadığını belirtmiş. Gazetecilere yaptığı açıklamada İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bunu bu şekilde kazanacağız. Barışçıl yollarla ya da başka şekilde. Taraflar arasında kırılgan bir ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen çatışmaları sona erdirecek bir anlaşma konusunda da herhangi bir ilerleme sağlanmadı. Neydi o tam olarak tarihimiz? Tarihimiz tam olarak 28 Şubat'tı. Başlangıç itibariyle şu an itibariyle Mayıs ortasına neredeyse geldik. Birkaç haftalık işimiz var. 4-5 hafta sürebilir. 5-6 hafta sürebilir derken Mart'ı Nisan'ı bitirdik. Yani 8 haftalık süreç neredeyse geride kaldı. Şu an itibariyle 10. hafta civarında. Trump İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağını ve nükleer silah geliştirme hedefinin vazgeçileceği konusunda %100 emin olduğunu da söylemiş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde o değerli tozların dağların ardında altında kaldığını ve İran'ın artık bunu çıkartamayacağını, yani evet bir zenginleştirilmiş uranyumumuz vardı ama artık elimizde değil, bombaladınız ve dağların altında kaldı, istiyorsanız gelin beraber çıkartalım ya siz çıkartın dediğini biliyoruz. Yani Trump, nükleerle alakalı
1: ya Mustafa Hocam, Trump zaten baştan beri hep niyet okuyor, ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi şey diyecektir İran'a son açıklamasında, ben onu bekliyorum, yok yok ben onların gerçekten onu çıkartıp bize teslim edeceklerine inanıyorum falan gibi cümleler kuracaktır. Adamın böyle bir niyet okuma şeysi var yani, herkesin ağzından konuşuyor.
0: Ya bir adım öteye geçiyor Ahmet Bey. Baştan beri planı niçin kurduğunu anlamıyoruz. Mesela diyor ki nükleer olmasın elinde diyor. Biz bunun için bir plan kurmuştuk diyor. Nükleer tozundan bahsediyoruz. Dağların alt kısmında kaldığını bahsediyor. Ama Trump ilk açıklamasında eğer biz müdahale etmeseydik bir hafta içerisinde, bir hafta iki hafta içerisinde nükleer silaha sahip olacaklardı diyor. Bunu geçiyorsun. Şu an savaş nerede kilitlendi? Hürmüz Boğazı'nda kilitlendi. Aslında ticaret yolunun, gemi hattının ya da petrol hattının bağlandığı boğazda kilitlenmiş oldu. Hedefin ne olduğunu şaşırta şaşırta gönderiyor. Şimdi mesela Halil Bey gelse o da aynısını söylerdi. 100 bin kişilik bir kara ordusuyla kara harekatı düşünüldüğü ifadesi var. Kara harekatı olacak benzeri durumlar ifadesi var. Şimdi bakıyorsun adamın derdi eğer nükleerse çözdü gibi. Kendisi de söylüyor zaten %100 eminiz anlaşmaya vardı ki anlaşmalarda bu anlamda İran'la sadece süresi ne kadar süre zenginleştirmeyeceğiyle alakalı bir problem var. Onun dışında şu an tıkanılan ve takılan tüm nokta Hürmüz Boğazı. Yani şöyle düşünelim. Amerika 100 bin askere ihtiyaç duymadan havadan, karadan ve yani karanın diğer tarafından ve beraberinde denizden yapacağı bir savunma saldırı pozisyonuyla Hürmüz Boğazı'nı açarsa başka bir şeye ihtiyacı kalıyor mu diye bir bakmak lazım. Yani topraklarında tarım mı yapmaya gidiyor İran'ın? Ya da başka bir yolu var, yolu mu kesmeye çalışıyor? Biliyorsun içeri girince tüm sistemi, tüm yönetimi değiştirmesi ya da ortadan kaldırması gerekiyor. Ama şu an itibariyle İran'a girse bile 100 bin asker değil 200 bin askerde de girse bile İran'da sistemi değiştirebilecek bir motivasyona şu an itibariyle sahip değil. İşte İran'ı boğalım, Ukrayna'da bu çok yaşanmıştı, Rusya'da yaşanmıştı. Ekonomik anlamda boğalım, hiçbir şey gitmesin gelmesine. Yıllardır böyle zaten adamlar. Hani biz nasıl enflasyona evet, çok alışkınız, İran'da dışarıdan bir şey gelip gelmemesine çok alışkın. Burada yıldırmıyor adamlar.
1: Hayır, adamların tehdit ettiğin şey ya da sıkıştırdığın konu onları rahatsız edecek bir konu değil ki. Ya bizim Türk milletine her gün ekmek fazla yiyeceksiniz demek gibi bir şey. Biz zaten hep ekmek yiyoruz.
0: Ya da ekmeğe zam gelmiş demek gibi bir şey. Aynen, yani adamlar zaten biz bunu yaşıyoruz diyor. Şimdi bir süre başkentlerine ya da belli merkezlerine bombalar düştü. İşte sivil ölümleri var. Bir okuldaki katliam var neredeyse ilk başlangıçta, hatırlıyorsun. Bir okula isabet etmişti füzelerden bir tanesi. Şimdi füze gidiyor bir yerden, diyor ki mesela İran bu füzeyi attı. İran diyor ki vallahi ben atmadım diyor. yemin ediyor ben atmadım diyor. Yani bunun benimle bir alakası yok diyor. Ama Amerika tam savaşın hikayesinin içindeyken kendi isteklerini, kendi emellerini, kendi içine çekmek istediklerini, savunma sistemine denemek istediklerini ya da kendi müttefik ülkelerinin bazı tesislerini vurarak kendi krizini de derinleştirmiş oluyor. Başkalarını da işin içine katmış oluyor. E kimse bir şey diyebiliyor mu? Vallahi 3 aydır kimse bir şey diyemiyor. Ağzını açabilen de yok. Yani şu an işte Çin'le bir görüşme var. Tamam, görüşme olacak. Müzakereler sonuç

0: kalacak. Çünkü İran'ın kabul etmediği hafta için mutlaka ki kabul etmeyecek. Biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. Çin'e gitmeden önce eli sağlam gitmek istiyor. Yani masadan böyle kalkmış ve elinde kozları daha kuvvetli gitmek istiyor. Ama bunu da başaramadı. Anlaşmayı da başaramadı. Hal böyle olunca kimse bir şey demiyor ama kimse de bir şey kabul etmiyor. Trump bildiğini her gün bize yeni bir senaryoyla okumaya ve anlatmaya devam ediyor. Para ve piyasa yansıması bu anlamda Ahmet Bey birazcık kritik. Hem Brent petroldeki yükseliş hem altındaki dengesizlik hepimizi bir başka mayhoşluğa doğru götürdü, sevk etti. Yakıt evet. fiyatlarının artmasını söylemeye gerek yok herhalde. Herkes aynı tablonun ne olduğunu, yakıt fiyatının bize neye mal olduğunu, neye mal ettiğini çok rahatlıkla görüyor üst üste gelen zamlar sayesinde. Ama yine söylüyorum, onlar İran nasıl ablukaya alışkınsa, ticaret yollarının kesilmesine alışkınsa, biz de enflasyona alışkın olduğumuz zaman zam gelmiş. Normal diyoruz sadece. Yıl sonunda toparlayamayacağımız bir enflasyon rakamı var. Halil Bey'in sesini duyuyor gibi oldum geldi zannedersem.
1: Evet. Halil Bey'in
0: güzel. Nefeslensin birazcık. Dur.
2: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Hayırlı sabahlar, hoş geldin. Sonra diyorum ki bak sen gecikiyorsun diyorum. Yok ben gecikmiyorum diyorsun. Bak yine geciktin. Bunun ispatı var. Günün tarihini not alalım Ahmet Bey.
2: Yok doğru. Doğru.
0: Hoş geldin Halil.
2: Hoş bulduk. Geç kaldık. Arabadayken de dinliyordum ama son iki dakikasını yukarı çıkarken kısmını dinleyemedim. Sadece konuyla alakasız olacak belki ama Kayseri'de ne kadar çok araba varmış, nasıl bir trafik varmış dedirtirdi. Yani istesen de acele edemiyorsun. Her yer araba.
0: Geçin. Halil'cim dün bir şey yaşadım. Yatalım kalkalım, bak bunu net söylüyorum, Kayseri'ye dua edelim. Bunu çok net söyleyeceğim. Yani hani sen yaşadığını anlatıyorsun ya bu her yer araba diye. Dün akşamüstü saatlerinde takribi 18 civarında idi. Hatta şuradan tarihine net bakabilirim. Balgat tarafından çıktım ve Mevlana Bulvarı'nı kullanarak yaklaşık 7-7,5 kilometrelik bir mesafeye gideceğim. Gideceğim yere de bir sözüm var. Geliyorum dedim. 18 gibi orada olacağım dedim ama çıkamadım bulunduğum yerden. 18-17'de mesaj atmışım. 20 dakika gösteriyor. Geliyorum, yoldayım, kusuruma bakmayın geciktim diye. Hani gecikmiş bir toplantıydı. Trafik resmen duruyor. Yani bizim orada trafik ya da araba var diyoruz. Mansur Bey'in burada biliyorsunuz bir iddiası var diye, yeni yol açtıkça trafik artıyor diye. İyi ki yeni yol açmıyor diyecektim. Yani dün onun için hususi video çekecektim. Bu bir eleştiri olmasın diye. Ya kardeşim bu kadar durulmaz trafikte ve ana bulvardasın. Onun için ben dün Kayseri'ye şükrettim. Hani bizim Kartal Kavşağı vesaire dediğimiz modelden Ankara'ya şu an itibariyle 20 tane yapsan herhalde ancak toparlar. Berbat bir halde trafiği de berbat bir halde, ulaşım da berbat bir halde.
2: Üst geçit zamanında dünya kadar yapıldığı halde böyle.
3: Ya bizim Kayseri'de trafik durmuyor. Trafik yavaşlıyor. Yani evet. Hiç öyle durup da 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika durduğumuz bir yere bir tek ışıkta duruyoruz biz. Bizde trafik evet. Yavaşlıyor daha çok, farkındaysanız.
2: Ya o sürücü kaynaklı, bir de araç sayısı da ya var hakikaten. Ben bak 23-24 dakika sürdü ki normalde yayına gelmek için 7.30'da evden çıkıyorum. 15-17 dakikada geldiğim yolu, aynı yolu, herhangi bir kaza yok, bela yok, bir şey yok. 24-25 dakikada çıktı.
3: Yavaş geldin, durmadın sen işte. Evet. Kitlenmedi trafiğin, onu demeye çalışıyorum.
2: Ya ışıklar var. Kayseri'deki ana sebeplerden bir tanesi ışıklar. Bu bir gerçek. Araç sayısından önce ışıklar. Sonrasında ya maşallah var. Herkesin arabasında var. Hatta şuna da dikkat ettim. Şimdi araba var Mustafa Bey. Bakıyorsun böyle 10 arabanın 9 tanesi 1 milyon TL ve üzerinde ya da 1,5 milyon TL'nin üzerindeki bir değerdeki arabalar. Yani neredeyse eski araba da kalmamış. Hani böyle bazen eleştiriyoruz, konuşuyoruz, ekonomi diyoruz, bir şey diyoruz ama ya madem her şey bu kadar kötü, bu kadar milyonluk arabalar kim alıyor? Aklımda.
3: Abi ne yapsın millet? Bütün dünya yeni araba alırken ne yapsın millet? Şey mi, yürüyerek mi gitsin? Arabasını her gün ittirerek mi götürsün? Ya bırak alsın insanlar ya. Ne istiyorsun ya da, insanlardan?
0: ya da Kartal Şahin ya da Toros yeni modelini 2026'sını çıkarttı da onu mu almadılar? Yani var olan bunlar zaten en güzel araba dediğim bir şekilde modelliğe giriyor. Yok ki kardeşim. Şimdi araba dengesine ve fiyatlara bir bak Halil'cim. Sen çok takip ettiğin için biliyorsun bunu. İşte en iyi modellerimizden bir tanesi şu an elektrikli tok gibi görünüyor. Abi araba dediğinde 2 milyon ya alt segmente geçelim bu çok pahalı dediğinde 1.700, 1.800, 1.500 daha dibini zaten yeni içinde bulunduğumuz vergi sistemi kurtarmıyor. Sermaye kurtarmıyor. Yani bu rakamların altına dönmek istediğin zaman elektrik düz tekerlekli arabalar var ya şu minnacık olanlardan. Onlardan evet, kalıyor tabii. Geriye. Yani onun için kimse yani milyoner olmak Türkiye için bir vizyondur. Şu an hepimiz milyoneriz. Başlı başına milyoneriz. Yani ortalama bir araca sahip olanlar milyon sahip oldu. Hatta bir adım ötesine geçmiş oluyorum. O kısmı geçerek çıkmış oluyorum. Aracın üzerine geçip başka bir noktaya, ev noktasına gelince çok milyoner olacaksın. Halil'cim bir İran savaşını seninle bir değerlendirmek istiyorum. Bir İran modelini bir anlat bana, devam edelim.
2: Şöyle işte biliyorsunuz Trump Çin'e gidecek. Karşılıklı görüşmeler şunlar bunlar devam ediyor. Ama öbür taraftan da yığınaklar da devam ediyor. Peki hem gidiyor görüşüyor ve biz biliyoruz ki işte görüşecek ve İran meselesi de konuşulacak. Arkasından Hürmüz Boğazı açılacak. Oradaki uyguladıkları baskı bitecek. Petrol aşağı doğru düşecek. Dolar, özür dilerim, altın yukarı doğru çıkacak.
3: Zeki Müren de bizi görecek yani.
2: Uranyum teslim edecek. İşte nükleer bomba yapmasına engel olacak falan. Bir şekilde sulh olacak. Herkesin aslında beklediği bu. Zeki Müren bizi görmeyecek. Niye? Çünkü aslında Trump'ın Çin'e gitme sebebi İran değil. Asla değil. Belki 10 tane değil 20 tane konunun bir tanesinde bir tane ufacık minnacık belki 5 dakikayı geçmeyecek kadar konu. Trump ne için gidiyor peki Çin'e? Gittiğinin asıl nedeni ticaret. Ticaret anlaşmaları yapmaya gidiyor. O 300 milyar dolar ticaret açığı Amerika'nın Çin'e karşı uygulanan o vergiler, yüksek vergiler düşürülmesi karşılıklı ticaret. Bir taraftan da Tayvan meselesi. Bak Tayvan zaten Çin ne diyor? Burası benim. Hakimiyet. O küçük küçük adacıklar bilmem ne. Amerika diyor ki ya o adamlar diyor bir sürü çip üretiyor. Dünya için önemli. Bana daha yakın. Senden ziyade bana yakın koruma. Orada bir paylaşılacak ve orada bir dünya ticaretinin içerisinde karşılıklı bir ticaret anlaşmasıyla dünyayı bölüşmek için gidiyor Trump. Asıl mesele bu. Bakın görün. Gittikten sonra İran'la alakalı en ufak bir şey söylemeyecek. Zaten Çin İran meselesinde çok geriden duruyor. Arka planda duruyor. Geriden dediğim arka planda duruyor. İşte 8 Nisan'da bir rapor yayınlanmış. Çin'in İran'a ABD karşısında kullanmak üzere füze yardımı yaptığına dair bir rapor gitmiş Pentagon'a. Trump da daha 3-4 gün önce bir açıklama yaptı. Ya evet böyle bir rapor var. Arka planda yapmış ama ya olabilir savaşın içindeyiz diyor. Aynen bunu söyledi adam. Olabilir diyor, savaşın içindeyiz diyor. Birileri birilerine yardım edebilir diyor.
3: Kendi Ukrayna'ya yardım ediyor zaten. Ya,
2: tüm dünya neredeyse Ukrayna'ya yardım ediyor. Bütün Avrupa Ukrayna'ya yardım ediyor. İsrail'e bakıyorsun. Bizim Kayseri'nin 1/4 kadar, hani yine örnek vereyim, Argıncık kadar bir yüz ölçümüne sahip yerde 2,5-3 milyon Gazze'nin yaşadığı yerde tüm Avrupa ve ABD açıktan açığa İsrail'i destekledi. Bu savaşın içinde olur dedi. Hülasa özetliyorum, Trump Çin'e neden gidiyor? Tamamen alışveriş ve ticaret için gidiyor. İran meselesi çok çok çok çok sonra. Zaten dün sen de yayında orayı gördüm. Çin'in çok fazla bir destek olacağını zannetmiyorum. İhtiyacımız da yok. Gibi bir cümle kurdu. Sonuç ne olur dersen ABD sağlam o yığınağına devam ediyor ve bir daha büyük bir kara harekatı ya da bombalamayı Allah esirgesin diyorum. İstemiyorum ama görünen de o ki bir operasyon daha yapacak. Hem de sağlamla.
0: Valla görünen tablo çok iç açıcı görünmüyor ama bitse kurtulsak diyeceğimiz yaz dönemine doğru geldik. Hareketliliğin neredeyse sıfıra yaklaştığı bir dönem yaşatıyorlar bize. Bakalım sonunu ve tablosunu bekleyelim efendim. Dün itibariyle Ankara kulislerinde özellikle belediye başkanları geçişleri ve bunların gündemleri vardı. Birazcık bu çok fazla konuşuldu. Tarıma destekle alakalı açıklanan istihdam paketleri var. Tabii ki sonucunu görmemiz zaman alıyor. Yani tarıma verdiğimiz istihdamı bu yıl itibariyle kullanan tarım endüstrisi ya da tarım işletmeleri önümüzdeki yıl itibariyle bu verimlilikleri gördüğü için bir miktar zaman alacak işlerden bir tanesi. Ama önemli anlamda bu anlamda bir açıkta gerçekleştirildi ama Burcu Hanım'ın AK Parti'ye geçişi ve salonda kopan alkış beraberinde CHP salonlarında başka bir kine doğru sebep oldu. Dün Özgür Özel göreceksiniz bu düzen değişecek, bunu unutma, tehditse tehdit bunu unutma dedi. Hal böyle olunca da herhalde AK Parti büyük şehirler arasında belediye belediyesini geçmediği çok ender yerlerden bir tanesi işte Ankara vesaire kaldı. Diğerlerinde ya operasyon var içeride ya belediyesi geçti ve üst üste de CHP bu anlamda kan kaybı yaşıyor. Aslında dün Fatih Altaylı da benzeri bir şey söylemiş. Geçen belediye başkanının partiye bir faydası olmayacağı aşikar. Hani biz kazanamadık ama buradan aldık. Belediye başkan sayımızı arttırdık değil. Aslında CHP'ye de verilen tabandan tavana bir mesaj sistemi haline dönüşüyor. Nedir bu mesaj? Siz seçin biz yine alabiliriz ya da siz seçtiniz ama sizin seçtikleriniz doğru insanlar değildi. Mesela hırsızlıkları vardı, arsızlıkları vardı ya da bize geçtiler gibi ortada travmatik bir hava oluşmuş durumda. Bu havanın da Türkiye'ye oluşturduğu bir net bir iklim var. Dün değil ondan önceki gün Mahmut Arıkan bir açıklama yaptı. Bu Kasım'ı işaret ederek hükümet baskın seçim yapabilir dedi. Bu da yine kulislerin konuşulan hadiselerinden bir tanesi. Nasıl yani şimdi baskın mı seçimi gelecek deniyor. Bu baskın seçimin beklentisi de otomatik olarak piyasada başka bir manevra kabiliyetine doğru işi çevirmiş oldu. Sonuçlarını beklediğimiz bir alan var ama Türkiye gündeminde iç siyaset ve iç polemiklerle dolu bir alanımız var. Ankara'da da çok farklı değilmiş ekonomi falan. Doğru düzgün kimse konuşmuyor. Ayak oyunlarını, olanları, bitenleri veya yakın vadeli planlar birazcık daha konuşuluyor ve hareket ettiriliyor. Bugün bir miktar zamanla meclise geçecek. Meclisten de size haberleri aktarmaya çalışacağım ara dönemlerde. Yayınları da özellikle bizim vekillerimizin hepsinin maşallah var. Hem yoğunlukları var, yurt dışında olan var, rahatsız olan var, eşi rahatsız olan var. Derken çok da bir yayın yapalım psikolojileriyle daha çok kulis alalım ve şehirle alakalı hem bilgiyi hem de yapılandırmayı ortaya çıkartalım tarzında bir düşüncemiz vardı. Bu anlamda da yine detaylar aktarmış olacağız. Ekonomi politikasında neler var diyeceğim ama bu arada bir haber gözüme çarptı Halil. Sen konuşurken onu da attın. Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller diye bir liste var. Fiyat markaları mecburen söyleyeceğim. Başlığı böyle geçmişler. Fiyat Ege ilk 5'ten düştü demişler artık. İlk 5'te değil. Neler varmış efendim? 1.295.000'lerden başlıyor. Dacia Sandero ile tüm markaları sayayım. Hak geçmesin hem de reklama girmiş olmasın. 1.335.000'lerle Kia Picanto. 1.395.000'lerle Opel Corsa. Citroen E3 elektrikli 1.400.000'lira. Fiat Granda Panda 1.440.000'lira. Yani artık sıfır araba almak isteyen herkes otomatik olarak milyoner hatta 1.3 milyon lira civarında parası olması gerekiyor. Şu an sıfır otomobildeki dip durumumuz bundan ibaret.
2: Saydığın ilk iki araba A segmentinde, B segment bile değil. Ne demek? Yani 4 metrenin altında olan minimal bir araç. O bahsettiğin o 3 tekerlekli elektrikli var ya, onun gibi bir şey.
0: Onun bir üstü zaten.
2: Onun bir tık üstü. B segment ya azıcık şöyle bir harcı alem herkesin bindiği bir arabayı alayım dediğin zaman 1600-1700 liradan başlıyor. Bak bir taraftan da benim de ağzıma pelesenk olmuş. Vatandaş 3 sıfırı attı fark ettin mi? Yani artık 1 milyon 600 bin lira demiyoruz. 1600, 1700. 2 milyonluk eve diyor ki 2 bin liraya aldım diyor. Evi diyor. İşte 2 milyon aslında kastettiği. Vatandaş 3 sıfırı atmış durumda. 6 sıfırdan sonra bir 3 sıfırı da biz attık. Şimdiden.
0: Valla yakında zaten fiziki olarak artacağız gibi. Dün Mahfi Bey'in miydi ya da başkasının bilmiyorum bir açıklaması vardı. Her zaman yapılan o meşhur muhabbete dönüyor. İşte 200 TL ilk çıktığındaki değeriyle bugünkü değeri şu an itibariyle diyor. Bizim 1000, 2500 ve 5000 liralık banknota ihtiyacımız var. 5000 liralık banknot o 132 dolarlık seviyeye 100 küsür dolarlık seviyeye doğru ancak gelebiliyor. Bunları basmıyoruz. Basmadığımız için cebimizdeki paranın büyük mü kalmadı? Bu psikolojik olarak bizi baskılıyor. Tamam devlet kayıt altına almak ve görmek adına bunu yapıyor olabilir. Bunu anlıyoruz. Eğer bu mantıkla devam edecek olursak, bu enflasyonla devam edecek olursak yeniden biz o 100 binler, 20 binler, 30 binlerlik banknotlara doğru dönmeye başlayacağız. İkinci bir nokta ya da belli bir zamandan sonra biz paradan yeniden sıfır atıyoruz diyeceğiz diyor. Artık çok da bir arada perde kalmadı. Onun için ağzımızdan dilimizden attığımız gibi katsayısını da anlayamayacak hale geldik artık Halil'cim. Milyon hükmünün kalmadığı yani ilk baştaki milyonları düşünsene milyoner olmaktı yani o 6 0 attığımız dönemi bir düşünün milyoner olmanın ne demek olduğunu bir de şimdi düşünün yani arada ciddi ciddi fark var o milyoner olma hikayesi herkes milyoner oldu hikayesine doğru döndü ya sıfır atacağız ya sıfırları dilimizde zaten otomatik olarak attık yani çok da farklı bir noktaya çıkmayacak
2: dilimizde biz attık. Şimdi ne zaman çıkmıştı 200 TL'lik banknot sene 2007 2007'de çıktı.
0: Öyle olması
2: 2007'de
0: lazım.
2: Asgari ücret tutarı da net asgari ücret 584 TL idi. Yani evet. 3 adetten daha az oluyordu. 2 tane 200 TL'lik, bir tane 100 TL'lik, bir de 50'lik 20'liklerle beraber bir asgari ücret elden maaşını alabilir durumdaydı. Hani bankadan değil de, ya da bankaya gittiği zaman 2 tane ve sonrasında 100'lük 50'lik 20'lik şeklinde alıyordu. Bugün 28 bin TL yani düz hesap kaç tane 200 TL'lik lazım? 140 mı? Değil mi? 140.
0: Evet, 140 tane.
2: 140 adet 200 TL'lik banknot taşımak zorunda ya da bankadan çekmeye kalktığında, ha çoğu bankada vermiyor, tek seferde vermiyor. 28 bin lirayı da bankamatikten de alamıyorsunuz ama hadi elden aldığınızı varsayalım.
0: O gün anlık para çekmeyi biraz yükselttiler. Asgari ücreti kurtarıyor herhalde artık kardeşim.
2: Kurtarıyor mu?
0: Geçimde bir denk geldi de biraz yükselttiler diye biliyorum.
2: Bankalar arası farklı olabiliyor ama benim şu an çalıştığım, sürekli kartını kullandığım bankada üst limit 20 bin TL. O kadar.
0: Evet.
2: O kadar.
0: Değişiyor, dengesi de değişiyor da bunun farkında olabilecek bir sisteme geçmemiz lazım. Bunun için şu an dünya piyasası Türkiye'yi yorumlarken de aynısını yorumluyor. Şimdi Perşembe günü itibariyle Fatih Karahan'ın açıklamalarını bekleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Ama biz enflasyonu arttırma modeline doğru gitme ihtiyacına evrimleşiyoruz. Pardon, çok özür diliyorum. Faizi arttırma modeline doğru baskılar bu yönde, alan bu yönde ilerliyor. Faizi yeniden arttırıyoruz dediğimizde de aslında korumuş ve sistemi çökmüş sistemimizi nasıl çıkacağız ki bu işin içinden, o zaman denilebilecek hale getireceğiz. Zaten finansman modeli çok zor durumda. Üzerine bir de faiz arttırdığınızı düşünsenize, 1 puan 2 puan arttırsın hiç önemli değil. Piyasada otomatik olarak ya ne oluyor hani düşüyorduk kıvamına gelecek. Perşembe günkü açıklamaları bu anlamda önemli buluyorum. Yapılacak başka bir operasyonun, yapılacak başka bir hedefin hem bir altyapısı, hem bir algısı, hem bir ön alması olacak. Yani bence kritik toplantılardan bir tanesi. Çünkü bakanlar kurulu sonrası falan açıklanmıyor bunlara. Yani bakanlar kurulu sonrası CHP açıklanıyor. İşte CHP'den geçen belediye başkanımız açıklanıyor. İmamoğlu'nun dosyaları açıklanıyor. Ya da olmazsa bir miktar teşvik paketi daha açıkladık açıklanıyor. Ama bu kısım bence Türkiye için çok çok daha kritik ve önemli. Perşembe gününe kulak kabartmamız gerekiyor gibi duruyor. Bu arada yine otomobilden bahsetmişken hemen şunu da altına geçeyim. Dün birçok haber mecrasında da çıktı. TOG ilk kez kar açıklamış. Yerli otomobil markası TOG 2026 yılının ilk 3 ayında 1.3 milyar lira net kar etmiş. Bundan önceki dönemlerde biliyorsun zarar açıklıyordu. Şirket 2024 yılında 13.75 milyar, 2025'te ise 14.61 milyar zarar açıklamıştı. İlk kez 2026'nın ilk çeyreğinde de kar açıklamış. Halicim, sen TOG'a niyet aldın, ondan mı kar açıkladılar acaba?
2: Yok, niyet aldım da araba alamıyorum ki. Yani bayağı bir kısıtlamışlar. Önceden sipariş üzerine, yani sipariş veriyordunuz işte 15 gün sonra ya da bir ay sonra araba üretilip size teslim ediliyordu. Şimdi sadece var olan araçlar, stoktaki araçların satışına dönmüşler. O yüzden yani istediğin donanım ya da modeli almakta bir hayli zorlanıyorsun. Rengini beğeniyorsan işte cam tavan vermiyor. Cam tavan alsın diyorsan ses sistemli olmuyor ya da ADAS sistemli bazı güvenlik şeylerini vermiyor. Bir de artık hani araba 2 milyon 345 bin TL baz versiyonu, işte uzun menzillinin başlangıç versiyonu dediğin anda zaten arabayı, tamam ya ben bu hali baz versiyonu alayım dediğin anda bile 2 milyon 450 oluyor. Çünkü bazı mecburi niye? Donanımları zorunlu olarak veriyor. Yani sen onu paketten çıkaramıyorsun. Paketin içindeymiş gibi veriyor. Sonra diyorsun ya bir tane cam tavan olsun dediğin anda araba 2,5 milyon. Ya bir de şu Meridian ses sistemi var alayım dediğin anda 3 milyon 200 bin lira oluyor. Çünkü vergi dilimi değişiyor. Yani artık jantıydı, döşemesiydi, ses sistemi de olsun şunu dediğin anda zaten otomatik olarak 3 milyon üzerine çıkıyor ve bayağı bir kısılmış bir halde. Hani doğrudur
0: şeyde
2: değildir.
0: Yapıldığı gibi bir ara sıfır otomobillerde rağbet çok olunca işte cam filmi, boya koruma vesaire gibi yan paketler mecburen alıyordun ya.
2: Evet, evet.
0: Şu anda da iş ona doğru dönmüş gibi görünüyor. Vallahi bilmiyoruz. Neyse kar ediyorsa TOG kar etsin. Onun da zararını daha sonra başka yerden başkaları ödemesin diye umut ediyoruz ama ilk kez kâra geçmiş bilançosunu açıklamış.
2: Bu gayet normal. Bakın 2023'te mi 2022'de kuruldu ve kuruluş maliyeti 100 milyar TL'nin üzerinde. Şimdi 1.3 milyar TL kar açıkladı diyorsun ama kuruluş maliyeti 100 milyar TL'nin üzerinde. Bir de işletme zararı var. Kaldı ki yani bir şirkete 100 milyar TL yatırıyorsun, bir sene sonra 101 milyar TL kazanacağım diye bir beklenti olmak ahmaklıktan başka hiçbir şey değil. Bunun üzerine 2 yıldır 3 yıldır TOG zarar ediyor, bak gördünüz mü falan diye vatanda milletine, kendi ürettiği arabasına düşman olan bir takım ve kendisine ekonomist diyen bazılarının vurmaya çalıştığı, kendilerince bir çıkarım yapmaya çalıştığı, bir bahane bulduğu sistem zaten mantık olarak İlk 3 yıl, 4 yıl kar etmesi imkansız. Hiçbir sektörde yoktur bu. Ya bundan sonra kâra geçecektir. 100 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapmışsın. Ertesi sene 101 milyar kazan. Böyle bir mantık yok. Ticaretin mantığına aykırı. Madem öyle bir şey var. Ahmet Bey, sen ben bir yerlerden bulalım bir 100 milyar TL. Bir şeyde markada biz üretelim. Bir sene sonra kâra geçelim. Böyle bir mantık var mı? Yok.
3: Yok.
2: Bundan sonra da
0: olsa yapardık yani, 100 milyar TL bulunmayacak para mı?
2: Bulunmayacak bir şey de yok.
0: Ahmet Bey hallederdi onu yani.
2: O yüzden
0: öz kaynaklarını. Yani
2: oradan
3: hallederiz canım. Ne diyor? 100 milyar TL diyor.
0: onu da hallederiz. O iş bizden sıkıntı yok. Parayı duyunca masadaki rakamdan bahsediyor.
3: Evet. Parayı duyunca masadaki pullar döküldü vallahi.
2: Vallahi öyle oldu. Böyle el hareketi yaparken yani kolunu böyle sallayayım derken parayı duyunca masadaki suyu devirdi.
0: Buluruz deyince hakikaten bulabiliyor muyduk diye bence içsel bir tribe gidip dağıtırım buraları filan diye.
2: Ama yok yani.
0: Valla hakkımıza hayırlısı. Tabii ki burada şunu hesaba katalım. Muhalefeti de iktidarı da bazen çok olumlu ve olumsuz maddeleri, küçücük pireleri dev yapabiliyor. Hatta dün bir kuliste konuştuğumuz yine Kayseri'li bir siyasetçimiz ve dostumuz şunu söylüyor. Yani medyayı bile o kadar kapsam altına aldık ki bu muhalefet değil konuştuğum insan. Şu an itibariyle haber kanalları dahil olmak üzere Amerika-İsrail savaşını, Amerika-İsrail-İran savaşını konuşarak günlerini ve gecelerini tüketiyor. Niye konuşursak acaba, başımıza iş gelir mi diye. Çünkü bahsettiğimiz medyaların çoğu TMSF'de. Siz içeriye dönüp de iç mevzuları kocaman kocaman masaya yatıramıyorsunuz. Bir plan ve oyun kuramıyorsunuz. Oyunun bir kurucusu var. Birileri kendi içerisinde bir oyun ve plan kurmaya çalışıyor. Ama sonuca ve işin niteliğine, yani karşımıza ne geliyor ki bunun karşısına dediğimizde, elimize hiçbir şey geçmemeye başlıyor. Bu sancılı dönemde de TOG'a yapılan eleştiriler gibi ya da savunma sistemlerine yapılan eleştiriler gibi ya da belediyelere ya da partilerin içerisindeki olaylara yapılan eleştiriler ve gündeme getirmeler gibi. Adam diyor ki mesela ifade vereceğim, itirafçı olacağım diyor. CHP kanadı içinde bunu söyleyebilirim. Daha adam itirafını etmeden neredeyse itirafları döküyoruz. Yani medyanın algısı ve algısal operasyonu ve bunun söylemsel operasyonu çok pis devam ediyor. Ve biz ülkede işte dün Burcu Köksal'da da ismi Afyon Belediye Başkanı. Hı hı. Afyon Belediye Başkanı'nın geçişini konuştuk mesela. İşte diğerinin bununla alakalı, ya Afyon dediğin bu ülkede bir şehir. Belediye Başkanı bir partiye geçmiş. Yani travmatik veya detaylı baktığınızda tamam önemli. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli konularla alakalı duruşumuza baktığınız zaman bu kadar hikayeyi esnetmiyoruz. İşte atıyorum TOG'a birileri laf atarken ya da başka bir noktaya çekerken bu mantıkta bakmıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kürşat Dolan yayında söylemiştim. Tekrarında mahsuru görmüyorum. İş adamlarına, iş dünyasına koca koca iş yapan insanlara itibar suikastı yapılırken, bunu yerel ölçekte söylüyorum, Kayseri ölçeğinde söylüyorum, sesimiz çıkmıyor. Çok da umurumuz da olmuyor. Gündemimizi başka yerlere taşıyoruz. Bir kurdele kesmeyi daha önemli bir marifet olarak görüyoruz. Bunun için bu hikayeyi bir başka noktadan yeniden çizmemiz, izah etmemiz lazım. Cambaz bak denilen oyundan ülkenin ya da ülkenin aklı başındaki insanların en azından çıkması lazım. Çünkü o cambaza bakarken aşağı tarafta kaynayan nehri görmüyoruz. Yani meselemiz cambazda değil ya da Burcu Köksal'ın işte AK Parti'ye geçişinde değil. Geçti. Şimdi bölgeyi biliyorsunuz iyi kötü. Aydın üzerinde bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özlem Çerçeği'ydi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam soy ismi. Topuklu Efe diye geçer. Hı hı. Ne güzel, tamam, Aydın'da yıllardan beri işte ısrarla, inatla ben bir şekilde buradayım, bunu savunuyorum, Atatürkçüyüm filan hikayesiyle başlamıştı. Şimdi dedi ki ben AK Parti'ye geçiyorum. Atatürkçü olmuyorum AK Parti'nin, orada da olur, problem değil, ama düne kadar küfrettiğin yerde şimdi geçtin. Şimdi şöyle mi oldu AK Parti siyaseti için? Evet efendim, biz işte atıyorum Burcu Hanım'ı da aldık, Özlem Hanım'ı da aldık. Buraların artık belediye başkanı olarak bizim koyduğumuz adayları seçecekler ya da bu adayları yeniden seçecekler. Bekliyor musunuz böyle bir şey? Yani böyle bir denge olabilir mi? Yani mesela Dursun Bey AK Parti'ye geçtiği için İYİ Parti'den, İYİ Parti'nin oyları Kayseri'de sıfır mı inmiştir? İnsanlar artık İYİ Parti'ye oy vermeyecek midir? Yani Türkiye genelindeki konjektür neyse buna göre davranıyor. Kendi ilinde de doğru aday kimse buna göre bakmaya çalışıyor. Bunun siyasete bir katkısı yok. Siyasete menfi bir katkısı yok. Sadece işte bir siyasi parti ya da onun taraftarını tabiri caizse tahrik ederek biliyorsun yani. Sen oy verdin ama ben senin oyunu aldım noktasına geliyor. Tayyip Bey bunu niye yapar bilmiyorum ama çok doğru ve sağlıklı bir rol model ya da iletişim modeli ya da siyaset modeli gibi görünmüyor. Sonucunu ne zaman göreceğiz? Genel seçimlerden sonra göreceğiz. Yani 2028 takvimiyle görmüş olacağız. Onun için o takvimde karşımıza ne çıkar bilmiyorum ama hatta 2029 değil mi Halicim? Yerel seçimler.
2: Yerel seçimler 2029 Mart.
0: İşte 2029'a kadar bu hikaye nasıl yazılır bilmiyorum ama 2026'dayız. 3 yıl boyunca partimi değiştirdim. Hareket ediyorum ve ben AK Parti'ye geçince işte atıyorum Afyon'a, Aydın'a hizmet geldi diyebileceğimiz bir alan oluşturmaysa bunun derdi. Bu algıdan çıkacaksak o zaman da şunu söylerler. Size oy vermeyince hizmet gelmiyormuş o zaman derler. Demezler mi?
2: Ya bunun aslında 3-4 tane farklı pencereden bakabiliriz. Bu vekil transferleri başka bir şey, belediye başkanlarının transferleri başka bir şey. Şimdi her zaman konuşuyoruz ya, aslında sen bir şehirde yaşıyorsan orada partizanlıktan daha ziyade şahsa oy vermek daha doğrudur. Hangi parti olduğu önemli değil. O kişinin bu belediyeyi, hinterlantını doğru yöneteceğine inandığın kişiye oy verirsen daha doğru olur. Biz bunu 80'li yıllarda Kayseri'de gördük. O zaman Anavatan Partisi'nin, yani bugünkü AK Parti neyse o zamanki Anavatan Partisi de oydu neredeyse. 7 tane milletvekili çıkardık. 7 vekilin 7'si de Anavatan Partiliyken belediye başkanımız o zamanki SHP'ydi. Sayın Niyaz Bahçecioğlu'ydu. Şimdi hem Aydın özelinde, Afyon özelinde ya da başka bir şehir, herhangi bir şehir üzerinde oranın vatandaşı partiden dolayı mı bu mevcut belediye başkanlarına oy verdi, yoksa hakikaten bunlar iyi, bilinen, başarılı, mesela Allah rahmet eylesin Manisa belediye başkanı havuzda elektrik akımına kapılıp ölmüştü. Ya sağcısı, solcusu, A partisi, B partisi, C partisi, herkesin sevdiği bir adamdı mesela. Tüm şehir kucaklamıştı bunu. Mesela biz bunu Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen özelinde gördük. DSP'de bakın, AK Partili değil, CHP'li değil, SHP'li değil, DSP'den adam 25 sene boyunca belediye başkanlığı yapıldı. En son CHP'den aday olacağım dedi. Yaşı 92 olduğu için aday seçilmedi. Hangi partiden olursa olsun, yani Refah'tan, Saadet'ten de aday olsa bu adam seçilecekti. O zaman biz belediyeleri biraz daha özelinde, şahıs bazında düşünmek bence daha doğru olur. Yani bunun Aydın ve Afyon'da da eğer bu hanımefendilere şahsından dolayı oy verdiyse bir sonraki seçimde, senin söylediğine geliyorum, 2029'da yine bunları seçerler. AK Parti'de eğer aday olursa. Yok eğer, yani Aydın normalde seküler olarak biliriz. İzmir'e çok yakındır. Toplum, yaşayış ya da zihniyet anlamında birbirine yakındır. O zaman o olduğu için ona verdik. O problem değil. Ya da partiden dolayı verdik. Biz o ayrımı ondan sonra göreceğiz. Ha ne oldu? Peki Afyon'dayken ya da Aydın'dayken iş yapamıyordu. Belediye hizmetlerini yerine getiremiyordu. AK Parti'ye geçince mi getirir hale geldi? Bunu da bundan sonra göreceğiz. Bilmiyoruz ki belediye genel merkezden ya da merkezi hükümetten daha fazla mı yardım destek alıyor? Ya da kamu yatırımları daha mı artıyor? Hiç hesapta olmayan şeyler yenisini mi yapıyor? Bak biz sen geldin, partiye geçtin de devlet yatırımları arttı mı diyeceğiz. Valla bunu önümüzdeki 3 yıl göreceğiz. Bu şu an ne söylesek boş. 3 yıl içerisinde biz bunu hissedeceğiz, göreceğiz. Bekleyeceğiz. Yapacak yok. Ama şunu söyleyeyim. Bakın CHP özelinde bir ufak bir eleştiride de bulunayım. 2024 Mart ayında belediyelerin çoğunu, hele hele büyükşehir belediyelerin birçoğunu aldı. Ya vatandaş orada dedi ki hükümete karşı bir şey söyledi. Onun adayını daha sevdi. Şudur. Hangi sebeple olursa olsun bir CHP'ye bir hak verdi, bir oy verdi. Dedi ki gel yönet. Sen burada ve vatandaş şu mesajı verdi. Sen bu belediyelerde başarılı olursan genel seçimlerde de ben senin adayını cumhurbaşkanı seçerim. Aslında vatandaşın verdiği mesaj buydu. Ama geldiğimiz noktada ya ister siyasi de öbürü de hakikaten arsızlık, hırsızlık, yolsuzluk yok. Otel odalarında havlular, itirafçılar olmaya başladı. Muhittin Böcek itirafçı oldu. Ya bu sınavdan geçemedi diye düşünüyorum ben CHP'nin. Hangi belediyeye bakarsak bir yerlerde yolsuzluk var. Ya orada vardı AK Partili yerlerde yok muydu falan. Geçin, bu mevzu bu değil. Mevzu CHP üzerinde düşündüğümüz zaman mevcut seçilen belediye başkanlarının görevlerinden ziyade başka başka işlere soyunmaları. Bunun karşılığı CHP'de nasıl olur? Ya da o kararsızlar var ya, o %25 ya da %20'lik bir kararsızlar. O %20 zaten her şeyi değiştiren onlar. İki tarafında kemikleşen bir oy potansiyeli olan vatandaşı var. Ama kararsızların yönünü nereye doğru evrileceğine dair büyük mesajlar veriyor. Şahsi görüşüm, CHP belediye başkanlığı ve o yönetimlerde maalesef ki maalesef, keşke başarılı olsaydı. Hakikaten canı gönlünü isterdim. Ama bu konuda sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Burada önce bir kendisini check etmesi gerekiyor bence.
0: Valla ben sınıfta kaldığı ifadesine CHP'liler özelinde bakacak olursan bu CHP'ye geçmesi, yoğunlaşması muhtemel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50'ye geçmesi muhtemel bir alan için bir korku ya da bir istemsizlik duvarı oluşturabilir. Ama CHP'ye gönül vermişler için bu operasyon hakkaniyetli ya da rahat ya da yani ne var canım, suç işlemiş gitmiş cezasını çekiyor gibi bakılmıyor. Bu operasyon CHP'liler tarafından, bugüne kadar CHP'ye oy vermiş insanlar tarafından siyasi bir algı veya siyasi bir mantık olarak bakılıyor. Şimdi oteller, havlular vesaireler kısmına bakıyorsunuz. Sizde de şunlar şunlar var hikayesine dönüyor. Sizin eski bakanınız bunu yapmışa dönüyor. Bunun için ben seçmenin bu operasyondan kendi tabanından çekemediği kanaatindeyim. Ama senin söylediğin gibi kararsızlarla alakalı yarın bir gün çıkacak adayda kardeşim burada böyle bir aday var, bu adayın üzerinden hareket edelim dediğinde yo, biz genel itibariyle bu tür hadiseleriyle bu partiye işte seçmenin genel itibariyle güvenmiyoruz algısı oluşabilir. Onun için bir sonraki seçimde muhtemel itibariyle üçüncü bir yol arayışı ve beraberinde partisiz bir cumhurbaşkanı adayı çok daha fazla gündemde oturacak ve konuşulacak gibi duruyor. Tabi adaylar kim olacak, karşımıza kim gelecek, işte dün Mahmut Bey'in söylemiş olduğu gibi bir baskın seçim olabilir mi, yoksa 2027'de 2027'nin Kasım'ına doğru, yani yaklaşık önümüzdeki yıl, 1,5 yıllık bir süreç var, bu 1,5 yıllık süreçte mi seçim gerçekleşir, bunları bir gözlemek lazım. Kasım'dan aşağı öncesi sonrası olmuyor zaten yani, çünkü o erkene alınmış seçim olması lazım, Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan seçilebilmesi ve yeniden aday olabilmesi için. Tabii ki bugünden o güne kadar Türkiye'de bir şeyler değişir mi? Değişebilir. Baskın seçim gelebilir mi? Hep konuşuyoruz. Bu hep bir ihtimal ama şu ana kadar gelen ya da Devlet Bey'in açıkladığı bir baskın seçim yok. Bunun için bir Devlet Bey'in açıklaması lazım.
2: gibi değil mi? Biz önce Devlet Bahçeli'den öğreniyoruz her şeyi.
0: Tabii yani o önce biliyorsun yıllardan beri erken seçim olacaksa Devlet Bey açıklar. Belki dün gözünüzden kaçmıştır. Demlilerin grup toplantısında da, Dem Parti'nin grup toplantısında da bir başka açıklama vardı. Onlar da terörist Türkiye süreci bu hafta artık bir şey yapılmalı diye bir açıklama yaptılar. Benim çok dikkatimi çekti. Hani çok uzun zamandır bu konuda hareketsiz duruyoruz. Bu hafta hadi artık ne yapıyorsanız yapın. Hani bahar geldi, yaz geldi. Hadi bir şey yapacak mıyız kıvamına doğru. Onlar da dönmeye başladı. Orada da eğer hareketlilik oluşmazsa bir başka hareketliliğe de sebebiyet verebilecek gibi görünüyor. Dün grup toplantılarından çıkan açıklama bu anlamda bu durumdaydı. Siyasi partilerin iç kargaşasını boş vererek yarın bir gün çıkabilecek adayları, adaylar için oluşturacak planları ve Türkiye'nin daha rahat bir gelir modeline, daha rahat bir üretim modeline geçmesi için yapılabilecek uygulamaları konuşmak lazım. Bunu Kayseri üzerinde de daha fazla konuşmak lazım şehrimiz olduğu için. Çünkü şu anki var olan ve şu anki bildiğimiz modelle, Kayseri modellemesine devam edecek olursa işin sonu net bir şekilde hüsran olacak. Yani çok işin içinden çıkabileceğimiz yer kalmıyor. Mobilyada pazar daralmaya başladı. Tekstilde pazar neredeyse tamamıyla yok oldu. Yani Türkiye içerisinden yok oldu. Tüm bu sonuçları ortaya çıkarttığınızda, gördüğünüzde Kayseri içerisinde işte MÜSİAD'ın Kaşe raporunda olduğu gibi geçtiğimiz 20 yılı gördüğümüz formatı bildiğimizde önümüzdeki 10 yılı 20 yıl için birilerinin taşın altına elini koyması ve planlar yapması lazım. Bunu da illa devletten de beklememek lazım. Keşke devlet yapsaydı. Keşke siyasetçilerimiz işin içerisine çıkabilseydi ve bu planı, bu programı yapabilseydi. Ama şunu net görmek lazım. Bizim siyasetçimiz böyle bir oyun kurmuyor. Çünkü siyasetçilerimizin oyunu yan partiden ya da kendi partisindeki var olan siyasetçiyi yok etmek ya da onun üzerinden bir bina inşa etmek üzerine gidiyor. Şu an başka bir gündem gören var mı efendim içinizde? Yani işte şu siyasi partinin mutlaka ki var, çalışmaları var, kanunu var, teklifi var. Ama siyasi olarak bir oyun kurma çalışması dediğinde genel itibariyle tablomuz efendim devam etsinler de biri de bir şey yapsın ama bak o yapıyormuş ona da cevap verelim şeklinde gidiyor. Burada sanayicimin, sivil sanayicimizin ve sivil toplumun ayağa kalkması, kendine gelmesi, kendine bir çekidüzen vermesi, Ankara'nın yolunu tutması, İstanbul'un yolunu tutması, işte atıyorum Londra'nın yolunu tutması ve gerekirse oradan istenebilecek ve yapılacak organizasyona dahil olması gerekiyor. Yoksa biz bekleyelim de bizimkiler bizle alakalı iyi bir şey düşünüyordur diye düşünüyoruz. Düşünmeye çalışıyor. Bizimdeki iş adamı adamı. Ama açık söyleyeyim iş adamımıza da, yani şu an siyaset, siyasetin büyük bir kısmı cebini doldurma derdine düştüğü için sizi filan düşünen yok. Yani siz orada batmışsınız, kayyum atamışsınız, yarın yoksunuz. Ha şu olur, 500 tane sanayici ya da 10 bin tane işçi kapıya dayanır ve protesto yaparsa sizi dinlemek zorunda ve hareket etmek zorunda kalırlar. Bunu yapabilen baba yiğit var mı? Bu da yok.
2: Biz yani o esnafı ne zaman gördük? Rahmetli Ecevit zamanında yazar kasa olayını gördük.
0: Yazar kasa.
2: O bir esnaf arkadaştı. Bir provokatör değildi. Bir siyasi partinin mensubu değildi. Herhangi bir örgüt ya da dernek değildi. Şurada belki bakkal, market, kasap işleten bir esnaf kardeşimizdi. Yazar kasa.
3: Şimdi öyle bir şey olsa kim sesini duyar?
2: Yok, yine duyar ya. Ama bir kişiyle olmaz. Tut. Mustafa Bey'in dediği gibi 100 tane iş adamının benzer bir şeyi aynı anda söylemesi lazım.
3: Ya onlar da yüzlerle intihar haberi alıyoruz. İnsanlar zarar etti, battı, çıkmaza girdiği için hayatına son veren insanlar var. Kim duyuyor bunların şeyini? Yani hepsi mi kumarda, hepsi mi bir yerde yiyor? Yok. Yani işini gücünü kaybeden bir sürü insan, bir sürü feryat ediyor. Kimse duymuyor. Yani illi neşeyle türkü söyleye kararmış. Tüccar, sanayici şeyi beklemesin yani siyasetçiden. Onların hepsi kendi derdinde.
0: Merhem ve çare beklemesinler. Bence de size katılıyorum Ahmet Bey. Oradan bir çare gelmiyor ve gelmeyecek de gibi. Hani merkezi tarafta vergi indirimleri vesaire, vergisizlik alanları oluşturmaya çalışıyoruz kendimizce ama bunun dışında da koyduğumuz çok fazla bir malzeme yok. Bizim sanayicimizin artık kendi içerisinde bir araya gelmesi lazım. Kendi kuruluşlarıyla bir araya gelmesi lazım. Yani mesela bir sürü sivil toplum kuruluşu oluştu. Sonradan çıkan sivil toplum kuruluşları var. Şimdi bakıyorsun, yani arkadaşlar eleştireceğim. Hepsi de arkadaşımız, eşimiz, dostumuz. Ama efendim toplantı yaptık, fabrika kuracağız, yatırım desteği alacağız, hep beraber işte sabah kahvaltısı yapacağız, istişare toplantısı yaptık. Peki efendim bu toplantıda ne yaptınız mesela? Yani sanayicimize, iş adamımıza, kardeşim bizim burada bir sıkıntımız var, bununla alakalı bir eğitim zinciri, bir hareket zinciri, bir kooperatifleşme, bir yapı, bir şey oluşturalım dediniz mi? Yok, kimse demiyor. Mesela kooperatif diyorsun, hani kooperatif Türkiye için çok önemli malzemelerden bir tanesi. Biz kooperatifi işte atıyorum bu grubun üyeleri ev sahibi olsun diye düşünebiliyoruz. Üretimle alakalı, üretim segmentiyle alakalı ya da bunun geleceğiyle alakalı kimsenin bir fikri yok. Kimse de kimseye ağzını açıp da sen öte dur hele kardeşim, sen ne yapıyorsun demiyor. Sen şimdi kumardan bahsetmişken bak, kumara bulduğumuz yöntemi söyleyeceğim. Türkiye Gazetesi dün haberine geçmiş. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 3 milyondan fazla kişi mercek altına alınmış. 3 milyon. 100 bin ila 400 bin TL arasında para cezası kesilecekmiş bu insanlara. Çok tespit para edersek ya, para cezası kesecekmişiz. Abi çok parayı boş ver. Yuvalar yıkılıyor. Sistem alt üst oluyor. Yasa dışı bahis hala yasak ve hala devam ediyor. İnsanlar sokaklara reklam asmaya başladı. Yasa içi bahis, yasa dışının tersine çevirelim. Milli Piyango üzerinden yaptığım bahis hala legal ve normal ortalıkta fink atıyor. Bununla alakalı hiçbir çalışma yapmıyorsun. Bununla alakalı bir durdurma yapmıyorsun. Neydi kardeşim Milli Piyango? Spor totosunu, lotosunu bilirsin. Bir de üstüne şey alırsın, piyango bileti alırsın. Bitti gitti. Birden fazla televizyonlar araba çekilişi filan verirken Milli Piyango İdaresi'nin verdiği şu izinle filan derdi. Var mıydı abi başka bir şey? Yok. Şimdi bakıyorsun senin sanal bahisle oynadığın her şeyi Milli Piyango üzerinden oynatıyor zaten. Gram yol almadın. Aldı mı, ben mi yanlış biliyorum? Almadı yol.
3: Evet.
0: Şimdi yasa dışı bahisle alakalı da bunu nasıl engelleyeceğim yerine efendim biz size ceza keseceğiz. Adam diyor ki ya ne olacak, kazanıyorsam ben bir tur daha oynarım, bunun da cezasını kazanırım demeyecek mi? Bu adamların zaten psikolojisi, ruh halde batık insanlar değil mi? Yani adam batmış ve intihar etmeye kadar gitmişse sen 300 bin lira, 100 bin lira, 400 bin lira cezayı boş ver, 10 milyon ceza yazsan ne olur? Yazdı ne olur? Ne yapacaksın?
3: Doğru abi,
0: yani biz bir şey engellemeye çalışıyoruz. Buyurun.
3: Evet abi, çözüm değil ki yani.
0: Ne yazık ki ortada da bir çözüm olacak durum yok gibi. Bir başka vergi haberiyle de gün toparlayalım istiyorum. Hazineden rekor seviyede iç borçlanma gelmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki 3 ayda toplamda 1 trilyon 650 milyarlık iç borçlanma gerçekleştirecek diye geçmiş ekonomim. Ne için geçmiş bunu? İç borçlanma devletin bütçe açıklarını kapatmak ve kamu harcamalarını finanse etmek için amacıyla ülke içerisindeki kişi ve kurumlar, bankalar, vatandaşlar, şirketler, ulusal para cinsinden borç alınmasıdır diye de tanım geçmişler. Ciddi anlamda bir borçlanma ile yeni bir finansman modeli ya da finansman paketi geliyor gibi. Paketler bizi kurtarır mı? Paketi servis etmeniz lazım. Yani devlet düşünsene bu parayı alıyor. Bu parayı nasıl servis edeceksin? Arazam yapmayalım. Memur zammı yapmayalım. İşte bunu çıkartmayalım. Yeni ihale yapmayalım. İnşaatı biz yapmayacağız. Peki bu para nasıl dönecek piyasaya? Hani bir şekilde bu parayı sevk etmemiz lazım piyasaya. Burada da böyle bir belirsizlik var. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde eğer operasyon gerçekleşmezse zaten Perşembe günü Fatih Bey'in yapacağı toplantıda bunun sonucu ya da başlangıcı olmuş olacak. Bu enflasyon modeli ve bu katsayı modeliyle çok rahat hareket edeceğimiz bir alan yok. Ne yapalım? Oturup ağlayalım mı? Yok. Birilerinin hareket etmesi gerekiyor ama o hareket edecek alanda ne yazık ki şu ana kadar kendi içimizde tespit edemedik ve ortaya da bir yol çıkartamadık diye düşünüyorum. Efendim sona doğru geleceğiz. Bugün konu başlıklarımızı birazcık toparlamaya, birazcık başka bir noktaya doğru şimdi çekmeye çalıştım. Muhtemel itibariyle emekli bayram ikramiyelerini konuşacağız yayından sonra. Sokağa da bunu sormuş evet. olduk diye hatırlıyorum evet, yanlış bilmiyorsam. Biz bunları soracağız. Bayram hazırlıkları başlayacak. Önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı. Bayram hazırlıklarına girerken herkesin piyasayı koordine etmesi bizim de haberci olarak piyasadaki anormallikleri belki de tespit edip insanlara yansıtmamız ve denetim mekanizmasını tutmamız lazım. Bayrama hazır mıyız ayrı bir konu. Kurban kesebiliyor muyuz ayrı bir konu. Kurban organizasyonları çok ayrı bir konu. Ve şunu da çok açık ifade edeyim. İsim vermeden ifade edeceğim. Çünkü herkesi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Kurban için yapılan yardım organizasyonunun içerisinden bazı yerlerden çok pis kokular geliyor. Takibindeyim. Yani gelirse de yayınlamaktan hiçbir şekilde çekinmeyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda yaşanmış çünkü buna benzer şeyler ve alışkanlık haline gelmiş. Bunun için vatandaştan da ricam çok kendiniz kadar emin olmadığınız vakıflar, dernekler gibi alanlarda kurban bağışı lütfen yapmayın. İbadetinizi başka birilerinin kazanç kaynağı haline getirmeyin. Bu bir ibadet konu komşunuzdan, ailenizden başlıyor. Diğer tarafa doğru yayılıyor. Afrika'ya da gönderebilirsiniz. Başka bir şey. Ama ne olur güvenilir kaynaklardan gönderin. Yani kurban kestireceğiz derken kurbanı kesip deposuna atan mı de, o kurbanı hiç kesmeyen mi de, ne hikayeler geliyor kurban bayramına yaklaştıkça. Buna da bir miktar daha dikkatli olmaya ihtiyacımız var zannedersem. Çünkü bir ibadet yapıyorsunuz. Allah rızası için bir şey yapıyorsunuz. Bilip bilmediğiniz bir alanda da ya tamam bugün elbet senin dediğin olsun bu sene de buraya gönderelim diyerek hikayeye bakmayın. Bildiğiniz kurumlara, emin olduğunuz kurumlara ve bugüne kadar da sıkıntı çıkmamış kurumlara doğru dönün derim. İbadetimizi başka bir noktaya doğru da çekmeyelim diye mesajımı da tamamlamak evet, istiyorum. Sizin ekleyeceğiniz varsa buyurun. Tabii,
2: güvenilir yer olması çok önemli. Söylediklerine %100 katılmakla birlikte Bolu Belediye Başkanı üzerine isnat edilen suçlamalardan bir tanesi de Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı resmi anlamda da kurban bağışı topladığı ve bu rakam onlarca milyon TL topladığı evet. ve hiç kurban kesmediği tespit edilmiş. Maşallah. Bu da iddianamelerde ve suçlamalarda var. Paralar toplanmış sonra belediye başkanına soruyorlar sen kurban bağışı için aldın bu parayı kurban kesin. Yok biz onu burs olarak dağıttık demiş. Resmi açıklama. Ya hakikaten şaka gibi.
0: Ama böyle olabileceğini düşünmüş.
2: Şunu söylemek istiyorum. Ya nereye güveneceğiz, kime güveneceğiz? Belediye diyorsun ortada. Vakıf dernek diyorsun ortada. Yani yurt dışı diyorsun tamam Rabbim yardımcılar olsun inşallah elimizden geldiği kadar hakikaten yardım edelim varsa gücümüz yapalım ama yani hakikaten kime güveneceğiz, nereye güveneceğiz bilmiyorum ki. Şaşırdım kaldım, ben de şaşırdım.
0: Gözünüzün önünde kendi kesebildiğiniz, kendi dağıtabildiğiniz yere güveneceksiniz.
2: En doğrusu
0: yani geçen gün Ercan Bey'le de biz yayında aynısını konuştuk. Bu işin kültürel ve sosyal tarafı da var. Yanlış anlamayın, kimsenin ibadetine karışamam. Gücü yetiyordur, vakti vardır yoktur ama kurban bir yere 5.000 lira, 8.000 lira attım sonra da tatile gittim. Denilebilecek bir ibadet değil. Bunu çoluğunuzla, çocuğunuzla, o anı yaşayarak, o organizasyonu yaparak, bunun sosyalleşmesini ve fakirin evinin kapısını çalarak çözerseniz, yaparsanız bir anlam var. Yoksa kestik gönderdik. Yani bunu daha önce de söyledim. Allah-u Teala herhalde bu emri verirken efendim Arap Yarımadası'nda ya da Müslümanlığın başladığı yerde ya da tüm dünyada başka bir şey yoktu diye düşünmedi. Buğday da derdi, hurma da derdi, başka bir şey de derdi. Sana bir şeyi kurban etmeni ve bunu dağıtmanı emrediyorsa sen bu emir cihetinden bak. Yani ben parasını gönderdim işte senin dediğin gibi belediye başkanının. Biz çocuklara burs olarak dağıttık. Dağıttık. Adama ne diyeceksin? İbadet saate aykırı hareketten mi ceza vereceğim, parayı dağıttık diyor. Bu mantıkta bir hikayeye doğru dönmeye başladı. Onun için kimse kusuruma bakmasın, hangi dernek, hangi vakıf olursa olsun, bunu net söylüyorum. Bir gözümüzün önüne bakalım, bizim kendi iç dinamiklerimize, kendi iç o sosyalleşmemize, kültürümüze ve ibadetin diğer detaylarına dönüşmeye ihtiyacımız var. Yoksa Hacı Emine Şevin'de ayakları yerde geziyor diyor. Yani çıkıyorsun orada, ortada bir sorun çıkmıyor.
2: Orada şu var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Tabii şimdi Türkiye'deki küçükbaş ya da büyükbaş hayvan fiyatlarıyla bir Afrika'daki ya da bir uzak doğudaki fiyatlar aynı değil. Bizden daha ucuz. Tamam. Evet. Eyvallah. Ama evet, şöyle bir örnekleme yapacağım. Türkiye'de en ucuz büyükbaş hissesi herhalde 25 bin liradan aşağı değil. En az, mini minnacık. Bir koyun
0: 35 civarında şu an.
2: Doğrudur. Yok, ben daha minimumdan gittim. Abartarak söylüyorum. Başka bir yere geleceğim. Aslında asıl söyleyeceğim şey başka bir şey. Bir koyun alıyorum dediğin anda 15 bin liranın altına hiç yok. Böyle artık açlıktan kırılacak, ölecek, kendi kendine ölecek durumdaki 15 bin lira. Peki yurt dışına da işte bu ibadetinizi yapın dediğin zaman 5 bin TL, 7 bin TL'ler var. 8 bin TL'ler var. Şimdi aslında burada rakamın bu kadar düşük olması da normal değil. Eğer bu kadar düşük diyorsa buradan huylanmak lazım. Bakın yani Afrika'da da olsa, şurada da olsa, Türkiye'nin 4'te 1'i, 5'te 1'i, 10'da 1 fiyatı ihtimali zor. Bu sefer vatandaş,
0: ben bunu...
2: vatandaş ne diyor biliyor musun? Vatandaşın bakış açısı. Ya bu diyor kurban ibadet değil mi diyor kardeşim diyor. Kurban ibadet. Ben işte normal bir hisse 40 bin liralar 50 bin liralar vereceğime, o da ibadet, bu da ibadet. Sevabındayım. Bak halisane düşünüyor. O 5 bin, 7 bin, 8 bin olan yere ben vereyim diyor. Sonra gideyim diyor 30 bin liraya, 40 bin lirayla 2 gün tatilde yapayım. Ya da şu ihtiyacımı alayım diyor. Aslında kendince asıl amaç ibadet yapmak. Daha minimum maliyette bundan çıkmak. Ama bu da başkaları için kendine bu düşüncede olan insanları çekçek yapıp işte yani tabii ki işini doğru yapanları tenzih ediyoruz. Sözümüz haşa hiçbir şekilde onları bağlamıyor ama birileri için de fırsat ya da dolandırıcılık kapısı haline gelmeye başlıyor. İşte burada dikkatli olmak lazım. Güvenilir yerleri bulmak lazım.
0: Bence de. Efendim o zaman bayram ikramiyelerinin dağıtım tarihleriyle alakalı sokak röportajımızı size baş başa bırakalım.
3: Dur, Halil Bey'e soralım bayram ikramiyesini gelmezse... ne yapacak? Dur Halil Bey'e soralım bayram ikramiyesini ne yapacak?
2: Ben hiç yüzünü görmedim ki, bilmiyorum ki.
3: İkramiyeyi ne yapacağım? Tam maaşı görmüyorsun sen. İkramiyeyi ne yapıyorsun?
2: Vallahi görmüyorum.
3: Alper açtık böyle.
0: Sana maaşı göstermeyenlere söyle de bu ikramiyi sana versinler de sen de açtık et.
2: Bari bari en azından 4000 lira değil mi? Zam da gelmedi. 4000 TL hala.
3: Tamam yok.
2: Ya bak bu da bir handikap. Bu ilk çıktığında bir küçük baş hayvan alınabiliyordu. 1000 TL'ydi değil mi ilk çıktığında? Bir küçük baş hayvan alınabiliyordu. Bugün minimumda en az 15 bin lira olması lazım. Aynı ikramiyenin bugünkü satın alma gücü. Ama 4000 lira da kaldı. Torunlara haçlık. Başka bir şeye yaramıyor.
0: Bunu yarın yeniden konuşalım. Tamam. Efendim şimdilik müsaade istiyoruz. Sizi Laf Sokakta'yla baş başa bırakıyoruz. Yarın yeni yayınlarda görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
4: 4000 lirayla insanlar 2 kilo tavuk mu alır? Yani insan ailesiyle mangala gidemez belki de.
5: Evimize yetmiyor, yiyeceğimize yetmiyor ki rahat bayram geçecek.
6: İkramiye işçinin, köylünün, vatandaşın şerefine yakışır şekilde olması lazım.
7: Keseceğim çok şükür. İşe girdiğim için keseceğim kurbanı.
8: Çocuklara biner lira harçlık verecek, torunlara verecek derken illaki birazcık paraya ihtiyacı olacak emeklilerimizin.
9: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıkları 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Emekliler bu bayramı rahat geçirebilir mi?
10: Asla bu şekilde yeterli olacağını düşünmüyorum. Emekliler bu parayla nasıl geçinebilir? Yani en aşağı 35-40 bandında olmalı ki emekliler de yani istedikleri gibi bir yaşam sürebilsin. Çünkü çok eksik oluyor bu şekilde. Yani bu şekilde sadece hayatta kalırlar. İnsanlar istedikleri gibi yaşayamaz. Yani emekli ikramiyesinin de yani adı üzerinde bir ikramiye olduğu için en aşağı bir yine 10-15 civarını görmesi gerekiyor. Çünkü 4000 lirayla insanlar 2 kilo tavuk mu alır? Yani insan ailesiyle mangala gidemez belki de. O yüzden çok yetersiz buluyorum.
11: Şimdi hayatında hiçbir iktidar bundan başkası ikramiye diye bir şey vermedi. Ama 4000 lira yetersiz bence.
12: Ne kadar olmalıydı?
11: Onları ben bilmiyorum. Adamın israfçısı var. İktisatçısı var. Adamına göre. İstediğin kadar harcaya şeyi hiçbir kimse veremez. Cenab-ı Allah'tan başkası. Sınırsız bir şey hani hediyeyi Allah verirse yani. Ama devletin bütçesine göre biraz zorlanması başka şeylerden hani lüzumsuz şeylerden
6: spor kuruluşları bilmem şu bu onlardan kesilip de emekliye biraz fazla verilirse ikrama geçer yani.
7: Emekli ikramiyesi hiç olmasa 10 lira olmalı. Ben 3 lira alayım. Eşim olmadığı için, maaşım da düşük olduğu için geçimde zorlanıyor. Keseceğim çok şükür. İşe girdiğim için keseceğim kurbanı. Çalışmaya başladım aylığım yetmediği için. Okulcum var, öğrencim var. Tekrardan evlenecek çocuklarım var. Eşim olmadığı için tekrardan işe başladım. Maaş yetmiyor.
13: Kesinlikle yapamaz. Şu an ekonomimiz biraz yüksek ve dar gelirli oluyor haliyle. O yüzden dolayı yani ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını düşünüyorum. Yani kurban kesseler kesemeyecekler haliyle. Yani torunlarına harçlık verse veremeyecek. Bu pozisyonları biz kendi büyüklerimizde de görüyoruz. Yeterli bulmuyorum gerçi. En az 10 bin lira bence makul.
14: İkramiye olarak.
13: Yani. 10 bin lira en azından şimdi devletimizi de zorlamayalım bir taraftan. Bir taraftan da emekli olan insanlarımızı düşünerek. 10 bin lira makul. Ama 4 bin lira çok düşük bir rakam.
5: Emekli parası elimize hiç gelmiyor. Burada ağlayak bitir. İhtiyacımıza yetmiyor ki.
14: İkramiye 4 bin lira.
5: Ne 4 bin lira çok yani. Azıcık daha 2 yeterdi aslında. Evimize yetmiyor, yiyeceğimize yetmiyor ki rahat bayram geçecek. Bir kilo sebze olmuş 100 lira. Kurban kesiyor yoktu benim eşim inşaatta bir şeyler yapıyor. Oradan alıp kesecek. Yoksa emekli parasıyla kesemek, nerede kesecek kurbanı? Torunlara harçlık onlar bize veriyor. Çocuklara da vallahi veremiyor. Boğazımıza da yetmiyor. Sebzenin de yani istediğimiz de alamıyor da. Pişirmelik bir kilo, yarım kilo, iki kişilik. Kişiye yetmiyor ki.
8: Yani biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu devirde paramızda bir şey etmiyor. O yüzden biraz daha artsa devletimiz için de milletimiz için de iyi olur diye düşünüyorum. Yani bence yine en aşağı çünkü 15 lira olmaz lazım. Şimdi bir çikolata alsa 1000 lira oraya verecek. Çocuklara 1000 lira harçlık verecek. Torunlara verecek derken illaki birazcık paraya ihtiyacı olacak emeklilerimizin.
15: Yani emeklilerin adına sevinirim yani. İnşallah emekliler de huzura erer. Ne bileyim maaşlar iyi olur inşallah. Ya bence yeterli değil diye düşünüyorum çünkü emeklilerin de para durumları ona göre yani maddi açılar ona göre yeteceğini düşünmüyorum ben yani emeklilere 4000 lira.
14: Ne kadar?
15: Nereden baksam 12, 13, 14, 15 lira olması lazım. Net 15 lira olması lazım emeklilerin maaşının.
6: Bu memlekette hiçbir düzgün giden iş var mı ya? Allah istersin milletin sıkıntıları had safhada. Her şey zam. Bugün ikramiye %15, %20 veriyor. Esnaf %30, %50 veriyor. Ne alırsam bundan 10 yıl önce ki rakamlara 100 katı, 1000 katı diyecek bir şey yok. Yani bu memlekette dolar, euro, efendime söyleyeyim mazot, benzin fırladığı müddetçe bunun önüne geçilmeyecek. İkramiye işçinin, köylünün, vatandaşın şerefine yakışır şekilde olması lazım. Oturacaklar gıda mühendisleri, ekonomistler bir insan ne yiyor, ne harcıyor, ne yapıyor, iki çocuklu, üç çocuklarıyla hesap edecekler. Ona göre milletin sıkıntısını giderecekler yani. Sosyal devletin anlayışı bu.
16: Ben milyoner de değilim, fakir de değilim çok şükür. Ama azından da yetinen var, çoğundan da. Herkes konuşmak için bir şeyler buluyor işte. Evet.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan başlıklarla yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

0: gösterisi.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yılda piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2012 yılına gideceğiz.

5 Ocak 2012, 44. Sinema Yazarları Derneği ödülleri açıklandı. Bir Zamanlar Anadolu'da en iyi film dahil olmak üzere 6 dalda ödüle layık görüldü. 6 Ocak 2012, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 10 Ocak 2012, 12 Eylül darbesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya sanık olarak yer aldı. 12 Ocak 2012, Diyarbakır'ın Suriçi semtinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Açık Hava Müzesi inşaat çalışması sırasında yapılan kazılarda 6 kafatası bulundu. İnsana ait olan kemiklerin bulunmasının ardından kazı çalışmaları savcılık yönetiminde sürdürüldü.

14 Ocak 2012. Ülkenin en büyük şehri İstanbul ve çevresini etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi. 21 Ocak 2012. Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. 14 Şubat 2012. 2011 Türk futbolu şike davası kapsamında 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirildi. 16 Şubat 2012. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları hakkında soruşturma açılabilmesi için Başbakan'ın iznini gerektiren yasa değişikliğini onayladı. Yasa değişikliği, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilliği'nin 4 MİT mensubunu KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmasının ardından gerçekleşti.

24 Şubat 2012, Adana'nın Kozan ilçesinde, Göksu Irmağı üzerinde Gökdere Köprü Barajı inşaatı sırasında baraj kapağının patlaması sonucu meydana gelen kazada 10 işçi hayatını kaybetti. 15 Mart 2012, Suriye'deki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelenlerin sayısı 14.700'e ulaştı. Gelen Suriyeliler, Hatay ve Gaziantep'te kurulan çadır kentlerde barınmaya başladı. 20 Şubat 2012, Hrant Dink suikastı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül talimatıyla başlatılan Devlet Denetleme Kurulu soruşturması tamamlandı. Açıklanan rapora göre, suikastın önlenememesi ağır kamu hizmeti kusuru olarak tanımlandı.

12 Mart 2012. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 59. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 4 bronz madalya kazandı. 12 Mart 2012. Oda TV davası kapsamında yargılanan 4 tutuklu gazeteci Nedim Şener, Ahmet Şık, Sait Çakır ve Coşkun Musluk serbest bırakıldı. 13 Mart 2012. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla ilgili dava zaman aşımına uğradı ve düştü. Davada 5 kişi yargılanıyordu. 16 Mart 2012. NATO'nun Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde görev yapan Türk askerlerini taşıyan helikopter, iniş sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda 12 Türk askerimiz şehit oldu.

30 Mart 2012. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli hale getiren 8'den 12 yıla çıkaran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1 Nisan 2012. İstanbul'da 80'den fazla ülke ve gözlemcinin katıldığı, Suriye'deki olayların konuşulduğu Suriye Halkının Dostları grubu toplantısı yapıldı. 4 Nisan 2012. 12 Eylül darbesiyle ilgili davada ilk duruşma Ankara'da yapıldı. Davada Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, CHP ve MHP müdahil olarak yer aldı. 19 Nisan 2012. Kamuoyunda 2B arazisi olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul

10 Haziran 2012, Muğla Ölüdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16 Haziran 2012, Şanlıurfa'da bulunan E-tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasındaki kavga sırasında çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. 19 Haziran 2012, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. 22 Haziran 2012, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 keşif uçağı, radar tespiti yaparken Suriye karasularının 1 mil açığında sınır ihlali gerekçesiyle Suriye tarafından düşürüldü.

4 Temmuz 2012. 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz'de Suriye tarafından düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 uçağının pilotları Havacı Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Havacı Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un naaşları deniz dibinde tespit edildi. Ertesi gün şehit pilotlarımızın naaşları denizden çıkarılarak Malatya'ya gönderildi. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. Düşürülen uçağın bazı parçaları denizden çıkarıldı. 6 Eylül 2012. Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker hayatını kaybetti.

11 Eylül 2012. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesindeki 75. yıl polis merkezine gelen ve karakola girmeye çalışan bir devrimci Halk Kuruluş Partisi cephesi militanı, polislerin engellemesi sonucu içeri girememesi sonrasında üzerindeki patlayıcıları karakolun giriş kısmında patlatmasıyla intihar saldırısı gerçekleştirdi. Patlama sonucunda saldırganın yanı sıra bir polis hayatını kaybetti, 7 kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 16 Eylül 2012. Bingöl'de polis aracının geçişi sırasında PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 polisimiz şehit oldu.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Ali Yüce görevine başladı. Kayseri Spor ve Erciyes 38 FK oynadıkları maçların ardından PFDK'ya sevk edildi. Bünyan Belediyesi Türkiye'nin en başarılı metropol ilçe belediyeleri sıralamasında 18. sırada yer aldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Nerede Kayserili varsa biz oradayız. Şimdi de 1947 yılında kurulan KİAD'dayız." dedi.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
3: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
5: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
3: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan başlıklarla yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
4: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
5: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
6: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili kardeşim, dostum, yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutupbağrı. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
7: Hoş bulduk Fatih Bey, merhabalar.
6: Nasılsınız?
7: İyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gündemi takip ediyoruz. O şekilde.
6: Maşallah. Uzun zaman oldu.
7: Evet.
6: Birlikte yayın yapmayalı. Sizleri özledik.
7: Bir buçuk yıl oldu mu? Olmuştur değil mi?
6: Yaklaştı evet, neredeyse. Evet. Malum gündemimiz yine çok yoğun.
7: Evet.
6: Bir önce vergi barışı dediler. Sonra vergi paketi dediler. Sonra yapılandırma, taksitlendirme dediler. Komisyondan geçti. Şu anda genel kurulda görüşülüyor. Acaba bu vergi paketin içinde neler var?
7: Torba yasa niteliğinde geliyor yine. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar torba yasa 60'tan fazla torba yasa çıkmış. En son hatırladığım saydığımızda 68 mi 67 adet torba yasa çıkmıştı. Tabii burada işte maliye politikalarını ekseriyetle ilgilendiren belli bazı düzenlemeler içeren bir dizi yasanın içeriğini oluşturan bir torba yasadan bahsediyoruz. Bu torba yasanın içerisinde de ekseriyetle, kahir ekseriyetle vergiyle beraber olsa da ölçekte ekonominin biraz daha canlanması açısından sıcak paranın özellikle körfez sermayesinin ve küreseldeki sermayenin Türkiye akışı için bir dizi vergi düzenlemesiyle beraber bir muafiyet getiriliyor. Sanki biraz offshore ülkesi konumuna doğru ilerliyor gibiyiz. En azından dış sermayenin, küresel sermayenin Türkiye'ye çekilmesi anlamında yapılan düzenlemelerden bunu hemen sezimliyor, anlıyoruz. Zaten özellikle biliyorsunuz Körfez'de yaşanan bu Hürmüz Boğazı olaylarından sonra ticari, güvenli ticaret, güvenlikli ticaret yollarının artık bir nebze güvenli olmadığı kanaatiyle beraber ve bu noktada da savaşa bakış açısı, tarafları belli dengede tutma anlamında, yani dış politika anlamında sağlıklı bir politika yürüten Türkiye bu noktada kazanımlı olmuştu. Kazanımlı oldu. Bir güven veren bir ülke konumuna bürünmüştü. Şimdi güven verirseniz bu haliyle başka şeyler açısından da güven verir. Çünkü her konu bir şekilde savaşta olsa konu sonucu paraya ve ekonomiye varır. Dolayısıyla burada bir ticari ağın olması ve ticari yolların buraya çevrilmesi, paranın burada konaklaması veya paranın buraya doğrudan yabancı yatırım olarak girmesi gibi hususlarda Körfez'de bulunan bu gibi cazibe merkezini Türkiye'ye kaydırma gibi bazı endişe, kaygı demeyelim de bir fırsat eşiği aralanmış ve bu noktada da hükümetimiz böyle bir çalışma yapmış ve nihayetinde iki hafta önce meclise sunuldu, Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu ve orada da görüşüldükten sonra içinde bazı kritik değişikliklerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurulu'na, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bu torba yasa sunuldu. Şu anda da görüşmeler halinde ve ilave bir değişiklik olmadığı takdirde bu şekilde yasalaşırsa bana kalırsa çok büyük, önemli değişikliklere gebe. Ben şöyle söyleyeyim, torba yasanın içeriğine şöyle baktığımız zaman ekseriyetle şöyle ortalama birkaç başlıkta değerlendirirsek evet. Fatih Bey, ihracatçılara yönelik olarak getirilmiş birkaç tane vergisel düzenleme var ve devamında yurt dışına yapılacak hizmet ihracına yönelik olarak yine aynı şekilde vergisiz bazı hareketler ve çalışmalar olacak. Özellikle nakil halinde, yani transit ticaretle vergilenmemenin önüne geçme noktasında da aynı şekilde bir düzenleme görüyoruz. Yapılandırma, tırnak içerisinde söylüyorum, vergi ve SGK borçlarına yapılandırma diye geçen o şaya, yani kamuoyunda görünen, viral olan konuya ilişkin olarak bir düzenleme var mı? Bunun bir yapılandırma olmadığını birazdan anlayacaksınız konunun içerisinde. Ve dahi devamında en önemli şeylerden bir tanesi bizim daha önce gri listeye girmemiz. Yani ülke CDS puanımızı 800'lere kadar zıplatan varlık barışı uygulamasının Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dün veya bir gün önce açıklama yapmıştı. Bu düzenlemenin daha önce bizi gri listeye sokan düzenlemelerden farklı olduğunu söyledi. Bunun çok bir farklılık olmadığını burada bugün konuşacağız diyorum. Buyurun.
6: Evet, dediğiniz gibi en önemli varlık barışı dedik yani. Bu varlık barışı kimleri kapsıyor? Hangi işte mükelleflerimiz özellikle soruyor veya mükellef olmayan kişilere soruyor. Bu varlık barışı mükelleflerimize ne kazandıracak ve ekonomimize ne kazandıracak?
7: Tabii varlık barışını önce mükellef demeden önce bunun tekli şahıslar üzerinden de gitmekte fayda
6: tabii
7: var.
6: Tabii ki.
7: Çünkü varlık barışı iki sınıfa ayırabiliriz Fatih Bey. Bir yurt dışı varlık barışı, diğer ise yurt içi varlık barışı diye iki başlıkta ayırabiliriz. Bunu kanun metninden ben çıkarıyorum. Yani buna ilişkin olarak küçük bir rehber hazırlasam bunu böyle iki başlıkta ayırırım. Bunun yurt dışı varlık

0: yurt içindeki bütçe açıklarımızı, yani kamu harcamalarımızı finanse edebilmek, dış ticaret açığımızı finanse edebilmek için muhakkak ne yaparsınız? Yani sizin geliriniz giderinizden düşükse, yani gideriniz daha fazlası, ne yaparsınız? Aradaki açığı gider, borçlanırsınız.
1: Tabii ki.
0: Bu noktada da borçlanırken kişinin analizi ve şeyi çıkarılır. Bir bankaya vardığınız zaman sizin kredi kartı ödeme geçmişinize bakılır. Daha önceki kredi geçmişlerinize bakılır. Gelirlerinize bakılır. Gelir yaratma potansiyelinize bakılır. Giderlerinizi ödeyebilme aralığınıza, sıklığınıza ve geciktirme puanlarınıza bakılır. Her şeye bakılır. Bu ülkeler için de böyle. Yani devlet ister yurt içinde devlet iş borçlanma senetleriyle, ister yurt dışında Eurobond ve diğer tahviller aracılığıyla borçlanmaya kalktığı takdirde bu noktada CDS kredisine bakılır. CDS krediniz de 800'e çıkıyorsa kusura bakmayın, siz aylık 8'den 10'dan borçlanmaya devam edersiniz. Onun için de dış bizim özellikle kamu borç yükümüz çok fazla. Biz sürekli faiz ödüyoruz ve geçmiş yıllardan çok çok daha fazla ödüyoruz. 3 yıldır, son 3 yıldır. Ocak ayı ve Şubat ayındaki toplam ödemiş olduğumuz faiz 1.8 trilyon TL'ydi. Ve 2 ayın geliri tamamen bu faize gitmiş. Bunu önleyebilmek için devlet bir adım attı. Şubat ayına 17'sine geçici vergi getirdi ki Nisan'daki kurumlar vergisini getirdi. Şubat'ta tabiri caizse kırdırdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bu yasayı arkasındaki niyet, kasıt da az çok tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Çünkü başımıza gelenlerden biliyoruz daha önce. Çok masumane bir yasal olarak, yasal düzenleme olarak görmüyorum. Neyse, teferruatına girelim. Yurt dışı varlık barışı. Siz yurt dışı yerleşik kişiyseniz, yerleşikten kastımız 6 aydan fazla yurt dışında bulunan, Türkiye'de ikamet etmeyen, artık yurt dışında ikamet eden yabancı ve Türk vatandaşların yurt dışında bulunmuş olan parayı Türkiye'ye 7. ayın 31'i tarihi 2026 tarihine kadar transferi halinde, bunun üzerinden transfer edilen banka nezdinde %5 vergisi, yani stopaj yapılıyor. Kalan kısmının tasarrufu Türkiye içerisinde artık reel, legal bir şekilde sisteme entegre edilmiş bir şekilde bu paranın kullanımı sağlanıyor. Ancak devlet diyor ki bu noktada parayı eğer diyor getirmiş olduğunuz para söz gelimi 10 milyon dolar. Bunu yurt içine getirdiğiniz takdirde yurt dışından bunu 5 yıl boyunca veya da yıllar itibariyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl boyunca ülkede aynı banka veya başka bankalarda açılacak vadeli mevduatlarda değerlendirirseniz, parayı burada tutarsanız, ben bu üzerinden kesilecek olan vergiyi 5'ten 0'a kadar indirebiliyorum diyor. Yani örnek veriyorum, 1 yıl tuttunuz 4, 2 yıl tuttunuz 3. 3 yıl tuttunuz 2 gibi, sıfıra kadar ben bunu vergilendirilmeksizin bu parayı yalnız 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutacaksınız. Bu beni şu anlamda da biraz tedirgin etti. Ülke ekonomisinde biz hatırlarsınız, doların böyle vura vura vura vura yukarı çıktığı günleri hatırlıyorsunuz. O dönem içerisinde ülkeye döviz girdisi olsun veya dövizlerini, Türk vatandaş dövizini bozdursun diye belli bazı teşvikler ve düzenlemeler gelmişti. Yurt dışından gelecek paralarla ilgili de bu düzenlemeler geldiği gün, günün o günkü gerçekleri bir kur atağı vardı. Biz bundan dolayı şu maliyetlere de yansıdığı için enflasyon olarak bugün hala bundan cebelleşiyoruz. Evet. Yani bu 3 yıl önceden bahsediyorum, 4 yıl önce. Dolayısıyla acaba hükümetimiz şey mi bekliyor? Yani kurda bir atak mı bekliyor? Biliyorsunuz şu an reel piyasada da kurun, bugünkü kurun gerçek değerinde olmadığı, bugün 45 TL olan doların olması gereken rakamın en az 75 TL olması gerektiği gibi bir algı da var ki bunun bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Onu da baştan söyleyeyim. Böyle bir algının oturmuş olması da hatalı. Dolayısıyla böyle bir şey, bir beklenti mi var? Ülkeden bir döviz çıkışı veya kurda bir atak ya doların globalde bir değerlenme riskini mi öngörüyordu acaba, böyle bir düzenleme getiriyor? Bunu biraz düşünmüş oluyorum. Peki bunun dışında yurt içi varlık barışı ne? Burada kanun koyucu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi diye ayrım tutuyor. Yani sen, ben Ahmet Hasan Hüseyin değil de gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı var yurt içi varlık barışından faydalanmak için. Sizin yastık altında, ekonomi dışında tutmuş olduğunuz bir paranız varsa, bunu getirip ekonomi içerisine, sistemin içerisine dahil ettiğiniz takdirde, bundan yine aynı şekilde aynı vergi oranı %5 vergisini ödediğiniz takdirde herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde 5 yıl boyunca vadeli mevduatı tutman haricinde ise bu vergi %0'a kadar gidiyor. Diğer varlık barışı yasalarından burada bir farklılık var. Özellikle bu yurt içi varlık barışı için söylüyorum. Taşınmazlar bu sefer bu yasanın içerisine alınmamış. Eskiden taşınmaz şirkete kayıtlı değilse, biliyorsunuz bir taşınmazı şirkete kaydettirmek, aynı sermaye olarak konulması demek değer artış kazancını gerektirir. Değer artış kazancı ödememek için şirket dışında tutulur bu tip kıymetler. Şirkete aktarılmaz. Arada bir kira sözleşmesi gibi muvazzalı birçok işlem yapılır. Halbuki orayı gerçekten de şirket çoktan kullanıyordur. İşte eski varlık barışı yasalarında taşınmazları da ekonomi içerisine sokulmaz.

0: kalmasını sağlıyor idi. Burada varlık barışında taşınmazların varlık barışı kapsamına alınmadığını görüyoruz. Peki yaptık bunu. Bu para nereden buldum diye ilk sorulan sorulardan evet. bir tanesi buluyoruz. Nereden buldum bunu derler mi üstad? Demezler, dememeleri lazım. Çünkü bu nereden buldun sorusunu tam da önünü kapatan bir düzenleme aslında. Peki inceleme yapılabilir mi? Bir önceki varlık barışından önceki varlık barışında hüküm tam açık olmadığı için devlet ilgili kişiler hakkında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri hakkında inceleme yaptığında bunun varlık barışında bildirilen kısmın dahil edilip edilmeyeceği, inceleme kapsamı dışında bırakılıp bırakılmayacağı muallaktaydı ve bu konuyla ilgili tahriyat yapılan kişiler de kendileri dava açtılar ve davayı nihayetinde Danıştay'a kadar giden dava kazanıldı çoğunda. Devlet bunun önüne geçebilmek için bir önceki varlık barışında düzenlemeyi sadeleştirdi ve vergi incelemesinin yapılamayacağını, yapılması halinde bu konuyla ilgili bir fark bulunduğu takdirde bundan düşüleceğini, bu konuyla ilgili değilse bundan düşülmeden diğer tahriyatı yapılacağına dair açık açık hükümler getirmişti. Burada da aynı hükümleri birebir getirilip buraya konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne vergi incelemesi olacak yurt içi varlık barışlarını ya da yurt dışı varlık barışlarını getirdiğiniz takdirde ne de tahriyat yapılacak. Siz incelemeden kendinizi korumuş olacaksınız ve bu şekilde bizi tekrardan gri liste gibi şeylere sokabilecek, garabet durumuna sokabilecek bir yasa şu anda meclis gündeminde ve konuşuluyor, görüşülüyor. Ha, reel politikte gerçekten bu yapılmalı mı? Acaba oyunun kuralları değişiyor mu? Yani artık bir devlet başkanını helikopterle alıp götürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Acaba demokrasinin kuralları artık eskisi gibi geçerli olmayacak bir döneme mi giriyoruz? Artık global ticaretin bitip bölgesel ticaret veya yakın pazar stratejisine mi dönüyoruz? Bu gibi durumlarda açıkçası hani böyle bir yasalar artık normal ve olağan olacak mı? Tabii orasını bilmediğimiz için bu noktada bir şey de diyemiyoruz.
1: Peki üstadım, bu varlık barışına şu anda genel kurulda görüşülüyor. Bir eklemeler ve çıkarmalar öngörüyorsunuz mu?
0: Varlık barışında bir ekleme veya çıkartma olmaz. Sebep ne? Daha önce görüşülen, çıkan, yasalaşan varlık barışlarıyla birebir olduğu için bence sorun yaşanmayacak diye düşünüyorum. Burada birebir geçer. Ha, belki taşınmazlar son dakika girebilir. Ona dair bir duyum aldık. Taşınmazlar sokulabilir bu noktada. Onu da böyle bir şey de bekliyoruz yani.
1: Bir de yine Türkiye'ye dönenlere 20 yıl gelir istinası deniyor.
0: Evet.
1: Yine vatandaşlar, mükelleflerimiz bunları yani bu nasıl bir uygulama ki 20 yıl gelir istina olacak biz? Çünkü ülkemiz vergiyle dönen bir ülkemiz.
0: Evet. Şöyle, bu tamamen vergide adalet ve güvenlik müessesini yok eden bir düzenleme. Sebebi ne? Bir kere ülkeye geri dönme değil. Böyle bir şart yok. Sadece tek şart şu. Düzenleme evet, Türkiye'ye dönmekten kasıt var. Bir yerleşme istiyor ancak nihayetinde 6 aydan fazla bir ikamet ya da ikametini buraya alma gibi bir durumu var. Düzenlemede Türkiye'ye yerleşmeden evvelki son 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşilmemiş, yani ikametgahı olmamak ve tam mükellef sınıfına girecek bir hususa dayanan bir temasının olmaması gerekiyor. Yani tam mükelleften kastımız ne? Türkiye'de yerleşmiş olma kriterini veya kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması hususu burada irdelenmiş oluyor ve diyor ki tam mükellef olmamak şartıyla ve geriye dönük 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşmemiş olmak. Yerleşmekten kastı ne? 6 aydan fazla Türkiye'de kalmamış olmak ve ikametgahının Türkiye'de olmaması. 3 yıl. Bu şartı sağlayan kişiler için artık önündeki tüm yurt dışındaki özellikle elde edilen kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden istina edileceğine dair bir hüküm getiriliyor. Şimdi ben öyle bir şahsını düşünsenize. Ben Türkiye'de yerleşeyim. Yurt dışında yerleşmemişim. 3 yıl önceden böyle bir şeyim yok. Böyle bir şahıs geliyor buraya. Yurt dışındaki bu parayı, yurt dışındaki kazancında vergilendirilmeyecek buraya. Transferini gerçekleştiriyor. Bu yine aynı şekilde bir paranın buraya ülkeye çekişiyle ilgili bir düzenle bu aslında. Getiriyor ve burada onunla beraber ticaret yapıyorum. Sizce rekabetçi olabilir miyim? Yani, tabii ki değil, kesinlikle değil.
1: Değil, olmaz çünkü.
0: TÜRMOB'un biliyorsunuz geçenlerde buna ilişkin bir itirazı oldu ve evet. komisyondan geçen bir çalışması oldu. Özellikle futbolcularla ilgili de bir düzenleme bu. 20 yıl boyunca vergiden muaf olması, eğer yeni bir transfer yapıyorsunuz falan. İspanya'da buna benzer bir düzenleme 5 yıllığına Beckham için getirilmişti, Beckham'ın transferinde. Ama şimdi mesela buradaki bir düzenleme 20 yıl boyunca yurt dışından gelecek bu şahıslara vergilendirilmeme göre ve hiçbir şekilde asla rekabetçi olma ihtimalimiz yok. Evet, şimdi kesinlikle. Evet. Paranı transfer ettin, varlık barışından, yurt dışından getirdin. 3 yıldır da ikamet etmiyordun. Varlık barışından paranı transfer ettin. 2, Artı yurt dışında kazanç elde etmeye devam ediyorsun. Bunun sıfır vergisi, Türkiye transferi de edebiliyorsun. Bu da problem yok. Yani hiçbir şekilde rekabet edebilme şansını elde edemiyorsun bu şahıslarla diyelim. Bu çok kötü bir şey. Yüksek gelir grubunu ülkeye çekme gibi bir amaç var ama buradaki yüksek gelir grubunun durumunu çok da iyiye götürmez.
1: Kesinlikle, yani dediğiniz gibi, yani buradaki normal vatandaş nasıl bir rekabet içerisinde olacak?
0: Bunun tabii ben
1: vergisi,
0: bu
1: gelir vergisi, kurumlar vergisi, şu andaki maliyetler zaten yüksek.
0: Evet.
1: Durumda nasıl mücadele edilecek?
0: Şurası yanlış anlaşılmasın. Bu beyefendiler Türkiye'de hiç vergi ödemeyecekler değil. Faaliyetlerinden dolayı hem kurumlar hem de KDV ödeyecekler. Yurt dışındaki kazançlarından dolayı ödemeyecekler. Dolayısıyla buradan buraya transfer ettikleri vergilendirilmemiş, örnek veriyorum, kazançlarını burada ekonomiye sokacaklar. Siz burada bir şirketseniz hangi kazancı yatırımlarınıza döndürürsünüz? Vergilendirildikten sonraki kazancı yatırımlara döndürürsünüz. Dolayısıyla bir rekabet eşitsizliği kesinlikle var bu noktada. Dedim ya, bu paket tamamen yurt dışı sermayenin ülkeye girişini amaçlıyor. Varlık barışı bir, bu yasa iki, örnek veriyorum. Devamında da var. Hepsi aralarda bir bakarsanız hepsi aslında yurt dışı varlıkların Türkiye'ye transferini böyle hedefleyen bir şey. Yani hani bir pusuda yatmış bekliyor gibi değil. Evet. Ama körfez sermayesi, burada istenen körfezde yatan sermayenin Türkiye'ye transferi noktasında bu bir hamle. Biliyorsunuz hani savaşla beraber vurulmaz denen ne diyelim, o yüksek kuleler vuruldu, evet, İran tarafından.
1: Demir kupe.
0: Evet. Dokunulmaz denen yerler. Evet. Aslında hükümetimiz buna çok çok önceden, Fatih Bey, belli çalışmalar yapmıştı. İstanbul Finans Merkezi diye bir yerde, evet, kurulmuştu. Ataşehir'de, örnek veriyorum. İşte 30 metrekarelik, 20 metrekarelik daireler kişilerin ihtiyacına kullanmıştı. Bomboştu. Aynı boşluk Dubai'de de var normalde ama birçok firma oraya siz levha ve tabela koyuyor ki offshore. Yani vergilendirilmeden paranın Türkiye'ye, oradaki ülkeye toplanması amaçtı yani. İşte burada aynı şey yapılacak. Burada İstanbul Finans Merkezi var. Burada belli bir hesaplar açılacak. Bilmem ne yapılacak ve para Türkiye'ye akacak. Paranın Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir güzel bir düzenleme ama rekabet işsizliğini kesinlikle bozar.
1: Peki bir de nitelikli hizmet merkezi modeli, evet, var bu paketin içerisine. Evet, bunlar, evet, neleri getiriyor?
0: Bu düzenleme aslında doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesiyle ilgili yine aynı şekilde bir düzenleme ile beraber getiriliyor. O doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye transferle ilgili bir karar var. Bu karar kapsamında öncelikle nitelikli hizmet merkezleri kurulacak. Bu nitelikli hizmet merkezleri, nitelikten kasıt da aslında serbest meslek kapsamına giren, ilmi ve mesleki bilgiye dayanan belli bazı meslek grubunun yapacağı faaliyetlerle ilgili getirilmiş bir uygulama. Öncelikle nitelikli hizmet merkezi oluşacaksın. Ticaret Bakanlığı'nın gözetimi altında. Ney mesela bu nitelikli hizmet merkezi kapsamındaki faaliyetler? Finans, teknoloji, danışmanlık, Ar-Ge, küresel yönetim hizmetleri gibi elle tutulamayan ancak küresel ticaretin içerisinde ticaretin olmazsa olmaz yan destekçileri dediğimiz bu hizmet sektörü kalemleri önemli hale gelmeye başladı. Özellikle yapay zeka ile beraber, destekli işlemlerle beraber. İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılatının %73'ü bu gibi hizmet sektörlerinden kaynaklı. Çok büyüktür burada. Ve bizde bu hizmet sektörü kollarında aynı şekilde bizde de gelişen bir durum. Çok olması taraflar değilim ama bu hizmet sektörleri bizim elimizde de bulunması gerekiyor. Sebep ne? Burada şey açarsanız, dış ticaret açığı vermezsiniz. Dış ticaret fazlası verirsiniz. Biz mal ihracında büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz için hep dış ticaret açığımız vardır. Evet. Bu büyük devasa dış ticaret açığını hizmet ihracıyla kapatıyoruz. Hizmet ihracından kast, örnek veriyorum, yurt dışına yapmış olduğumuz dizi film satışlarından tutun da komisyonculuk, müşteri bulma hizmetleri, aracılık, danışmanlık, finans hizmetleri, bu gibi şeylerden kaynaklı olarak dış ticaret fazlası veren bir kol burası. Dolayısıyla nitelikli hizmet merkezi adı altında yapılacak faaliyetle beraber devlet diyor ki eğer finansal danışmanlık, risk ve likidite yönetimi, dijital dönüşüm, vergi ve hukuk danışmanlığı, Ar-Ge ve teknik destek gibi belli hizmet gruplarında nitelikli hizmet merkezi açarsanız sana belli bazı vergisel avantajlar getireceğiz. Ancak burada vergisel avantajlardan faydalanabilmek için en az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren iştirak niteliğindeki firmalara hizmet veriyor olman lazım. Bu nedenle de totaldeki gelirlerin de %80'inden fazlası yurt dışından elde ediliyor olması lazım. Yani 100 birimlik bir kazancın varsa, elinden gelirin varsa 80 birimi bu faaliyetlerden yurt dışındaki müşterilere yapılıyor olması lazım. Bu yurt dışındaki müşteri de en az 3 ülkede faaliyet gösteren ilişkili firmalar olması lazım. Bunlar yaptığın takdirde diyor sana, kurumlar vergisinden, yurt dışından elde edilen kazançlar için %95 kazanç istinası getiriyorum diyor. 100 liralık bir kazanç elde ettiğin takdirde, normalde bunun 25 lira kurumlar vergisi varken hizmet sektörü için, 95'ini ben bunun içerisinde ayrı tutuyorum diyor ve kalan kısmı 5 lira üzerinden vergilenecek. Peki bu hizmeti İstanbul Finans Merkezi dedim ya az önce.
1: Evet.
0: Oraya kayıt olur, ruhsatını oradan alırsan. Orada yaparsan istinana kadar kazancın bir sefer %95 değil %100'ü istina oluyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan firmalar için kurumlar vergisi istinası cepte. Ancak bunu sağlayabilmek için şartlardan bir tanesi ne? Yurt dışında yapmış olduğun bu hizmet ihracı ile ilgili kazancın Türkiye'ye 4. ayın sonuna kadar getirilmiş olması gerekiyor takip eden yıl. Ve bu hizmetin en az 20 hesap dönemi uygulanabilir olması lazım. Taahhüt alınacak. 20 hesap dönemi uygulanmazsan geçmişteki bu alınmayan vergiler tamamen fatura edilir kişiye. Evet, ücret istinası getiriliyor bu noktada. Bu nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan kişilere de asgari ücretin 3 katına, eğer bu firma içerisinde çalışan, benim mesela danışmanlık firmam var ve finans merkezinde çalışıyorum, örnek veriyorum. Bu sefer de çalışanlarımın brüt ücret tutarının 5 katına kadar istina gelir vergisi uygulanacak. Bu aslında bir nevi Hindistan modeli, yani back office dediklerimiz, hani geri ofis, hizmet ofisleri gibi uygulanan Hindistan menşeli bir uygulamanın Türkiye'de uygulanmaya çalışılması. Çünkü Hindistan özellikle yazılım ve algoritma üzerine yaptığı çalışmalar tüm dünyada kabul gören bir yer. Yani herhangi bir yerde bir yazılım, bir kodsal yazılım olduğu takdirde arkasında muhakkak bir Hindistanlı çıkar. Dolayısıyla böyle bir durum. Buna bu bağlamda bir düzenleme daha getiriliyor torba yasanın içerisinde Fatih Bey. O da yurt dışı ticaret kazançlarında %95'lik istina. Peki bu ne? Şimdi o kadar çok bu %90'lık, %95'lik, %100'lük istina var ki birbirinden karışmaya başladı. Yurt dışına verilmiş olan muhasebe, finans bilmem ne vardı bu, hatırlarsanız önce bir %50 idi, sonra %80'e çıkarıldı. Bunun için paranın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyordu. O bir cepte, bunu bir kenara koyalım. Nitelikli hizmet merkezleri dedim, az önce anlattım. Bu da aynı şekilde, bu da cepte. Bir de şimdi şöyle bir düzenleme var. Burada mal ihracı ile alakalı bir şey, bir istina bu. Ney peki? Siz bir ürünü Hindistan'da ürettirip bunu Avrupa'ya, Türkiye'ye hiçbir şekilde millileşmeden, yani ülkeye sokmadan doğrudan ihracını Hindistan'dan alıp Fransa'ya yaptığınız takdirde KDV'nin konusuna girmiyor bu vergilemede. Sebep ne? Türkiye'de yapılmış bir mal teslimi olmadığı için. Ancak nihayetinde kurumlar vergisi çıkıyordu. Yani bir firmanın oradan mal alıp Fransa'ya ihraç etmesi sonucunda oluşan kazancı getirip burada %25 kurumlar vergisini ödüyorduk. Şimdi devlet bu tip ihracı da teşvik etmek ve paranın da Türkiye'ye girmesi şartını getirmek kaidesiyle dedi ki, siz Hindistan'dan aldığın bu malı Fransa'ya ihraç ettiğin takdirde ortaya çıkan kazancın %95'i kurumlar vergisinden istina et. Peki yine aynı şekilde İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bu faaliyeti sürdürürsen, yani transit ticareti sen burada yaparsan ne olur? Burada da %100 kurumlar vergisi istinası var. Şartlarından bir tanesi olmazsa olmaz, alıcı ve satıcı Türkiye'de olmayacak. Alıcının ve satıcının Türkiye'de olmamasından kasıt, yani her iki tarafın ikamet olarak ve yerleşik olarak burada olmaması ve sözleşmenin burada yapılmamış olması. İkincisi ise paranın yine aynı şekilde Nisan ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmiş olması şart.
1: Bir de komisyona gelmeden önce işte ihracatçılarımız olsun, imalatçılarımız olsun, kurumlar vergisine bir indirim.
0: Evet, evet.
1: Yani herkesin gerçekten yani %9'a inecek, %14'e inecek dedi. Sonra ne olduysa bir komisyonda bir değişiklik oldu. Muhammed Bey, bu değişiklik nedir?
0: Biliyorsunuz kurumlar vergisi genel manada uygulanan oran %25. Banka, finans sektörleri için falan uygulanan oran %30. İmalat sektörü için %24. İhracatçılar için ise 5 puan indirim %20. Bunun dışında yatırım yapan firmalar için yatırım teşvik belgesine bağlı olarak da belli dönemlerde harcamalara nispetinde indirimli kurumlar vergisi uygulanabiliyor. Orada da oranlar daha aşağılara gidebiliyor. Bunu anlattıktan sonra özellikle dedim ya, ihracatçılar için genel manada ihracat. Yani ister imal etsin, ihraç etsin, isterse doğrudan aldığını malı ihraç etsin, %5 bir indirim banko cepteydi. Böyle bir cebinde rekabet şansı elde ediyordu özellikle. Bir de özellikle biliyorsunuz ihraç edilen mallarla ilgili KDV hesaplanmadığı için, evet, yüklendiği KDV'nin iadesiyle beraber aslında bir vergi yükü de üzerinde de kalmıyordu. Sadece zaman farkı var, paranın zaman değeri var vesaire vesaire. Komisyona Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Bu açıklamaya binaen bu düzenleme önce bu şekilde geldi. İhracatçımıza büyük destek dedi. Eğer imalattan ihracatçıysam dedi, %25 olan, %20 olan bu oranı %9'a çekiyoruz dedi. İmalattan ihracat değil de normal ihracatçı iseniz burada da %14'e çekiyoruz %20'lik oranı dedi. Tabii bu bir ihracatçılar için bir can suyu, can simidi. Sebep ne? İhracatçılar özellikle düşük kur sebebiyle uzun süredir şikayetçiler. Avrupa'ya %52, ihracatımızın %52'si Avrupa'ya olduğu için bir nebze olsun dolar euro paritesinden kaynaklı olarak bir kazanç elde edildi. Ancak bunların hepsi bir geçiciydi. Dolar ne kadar değeri düşer, euro bölgesinin değeri artarsa euro para biriminin, bu noktada ihracatımız bir nebze olsun rahatladı, nefes aldı. En azından karın bir kısmını pariteye yüklemişlerdi. Ama bunun dışında hep şikayet devam ediyor idi. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ama kur artmıyor, rekabetçi değiliz, bizim acilen kurun yükselmiş olması gerekiyor filan diyerekten. İşte bu noktada devlet ihracatı da özendirmek açısından dedim yani ihracat açığın varsa bunu finanse etmek için borç alıyorsun. Bu borcu ödeyebilmek için bütçeden buna pay ayırıyorsun. Bunu vatandaşın üzerine yüklüyorsun. Vatandaş bundan şikayetçi, kazancını vergiye vermeye başlıyor gibi. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek ve ihracatı özendirebilmek için hükümetimiz bu yasal düzenlemeyi plan bütçeye gönderdi. Ama plan bütçede bir değişiklik oldu. Dendi ki %9'luk ve 14'lük bu teklifi geri çekelim. Yerine şöyle bir düzenleme getirelim. Neyi bu düzenleme? Sanayi sihir belgesine haiz ki zaten imalatçı olabilmek için bir firmanın muhakkak ve muhakkak sanayi sicil, sanayi odasına kayıtlı olup sanayi sicil belgesine haiz olması gerekiyor ve fiilen imalatla uğraşması gerekiyor. Dolayısıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen imalat faaliyetiyle uğraşan ve artı zirai faaliyet, üretim sonucunda kazanç elde edenler ki bunlar defter tutmak zorunda olanlar için söyleyeyim Fatih Bey. Normalde zirai faaliyet sonucunda vergilendirme biliyorsunuz tevkifat yoluyla olur ve çiftçimiz gidip defter falan vermez. Bunlar defter tutan çiftçi için söylüyorum. Kazançlarında uygulanacak kurumlar vergisi artık imalatçıda %24 ve ihracatçıda uygulanan %20 yerine totalde %12,5'luk bir teklifle şu anda bütçede plan bütçenin son gününde kabul edildi ve bu şekilde meclisin genel kurulunda şu anda görüşmelerin içerisinde başladı. Bu evet imalatçılar biliyorsunuz totalde imalatın bunun içine alınması olması harika bir uygulama. Evet. Sebep ne? İmalatçı yaşanan enflasyonun düşmesi anlamında dezenflasyon politikalarının düşmesi anlamında en çok katkıyı sağlayan kesim. Organize sanayi bölgesi olsun, ihtisaslar olsun bu noktada özellikle enflasyon düşüşüne en büyük katkı sanayi kesimi yapıyor. İmalat sanayi ülkede gayri safi yurt dışı hasıladaki payı ise 117'ye gerilemiş. İstekleri zammı koyamamış, karlılık yok, istihdam eden burası ve ağırlıkla da KOBİ olan bir ülkeyiz. %90'a yakın KOBİ, %88 KOBİ olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu uygulama imalatçıları da içereceği için artı ihracatçıları da içereceği için bence çok güzel bir uygulama. Nitelikli üretim, katma değer yaratım üretimini desteklenmesi anlamında %12,5 gayet güzel. Bu sayede belki Kosova diyemem ama Orta Avrupa'da belli bazı ne diyelim neresi Makedonya mesela 12,5 müydü oran %13 mü? Oradaki oranlara yaklaşmış durumda. Fabrikaların taşınması, yatırımların yapılması. Bu anlamda imalatçılar diyerek de yine yabancı yatırımcının ülkeye gelişini, girişini hızlandıran unsurlardan bir tanesi. Neden? %24 olan bir imalat için %12,5'a çekilmesi demek arada 11,5 puanlık bir kazancın cepte kalacağı anlamına gelir ki düşünsenize yani sıfır daha önce kar elde eden bir firmaya %11,5'luk bir alan açıyorsunuz siz otomatikmen karlılığı önüne koymuş oluyorsunuz.
1: Gerçekten bu yönde iyi bir düzenleme olacaktır. Geçen hafta Sayın konuğum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'ydü. Sayın Müdürümüzle de işte sanayi sicil belgelerini konuşmuştuk ve o gece bu teklif verildi.
0: Çok güzel.
1: Yani gerçekten hem ihracatçıyı desteklemek hem imalatçıyı desteklemek bu yönde iyi ve gerçekten sanayi önce bir umut olmuştur bu düzenle.
0: Evet, evet.
1: Peki burada merak edilen bir soru. Bu ne zaman kapsayacak?
0: Yasal düzenlemenin içerisine baktığımız zaman 2027 yılı kazançlarına uygulanacak diye bir hüküm var idi. 9'luk ve 14'lük teklifin içerisinde. Ama bu yasal düzenleme gelen düzenlemenin teklif metninin altında yürürlük tarihini göremediğimiz için metnin devamında nasıl çıkacağını şu anda öngörüde bulunamıyorum. Ama benim kanaatim 2027 kazançlarına uygulanacak diye düşünüyorum Fatih Bey. Yani.
1: Evet. Bir de işte en son herkesin merakla beklediği işte yapılandırma adı altında vatandaşlarımız olsun, mükellefleriniz olsun ama borçlarını taksitlendirme bir dönem olacak.
0: Evet.
1: Bunlar neler içeriyor acaba?
0: Adı üstünde aslında yapılandırma yapılandırmayın. Yani şunu manşet atalım dedik ama şimdi Fatih Bey, aslında kamuoyunda viral olan yapılandırma diye adlandırılan ve bizim manada bizim bildiğimiz yapılandırma zannettiğimiz bir düzenleme değil bu. Mevcut 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki eğer çok zor durumda olduğunu ispat edersen, çok zor durumda olduğunu ispat etmekten kasıt belli rasyolar artık alarm veriyor. Cari oranın düşmüş, kısa vadeli borçlarını karşılayamıyorsun, vergi borçların artmış, öz kaynak karlılığın düşmüş, disponibilite oranın düşmüş, asitles oranın düşmüş gibi gibi böyle bir oranlar sonucunda sen çok zor durumda isen, tecil ve taksitlendirme için totalde kamuya olan borçların için söylüyorum. Hem vergi hem SSK borçları için. Borçların için ilgili idareye, tahsil dairesine git başvuru yapabilirsin. Yaptığın takdirde 36 aya varan vadelerle bu tecil edilebilir. Bakın tecil edilir demiyordu. Hüküm tecil edilebilir hükmü var idi. Dolayısıyla idarenin takdir yetkisine bırakılmış bir durum var. Bir kişinin çok zor durumda olup olmadığına ilgili rasyolara bakarak idare diyor ki evet sen zor durumdasın, bu borcu diyemeyeceksin. Madem öyle biz bunu daha önceki bu borcu belli bir tecil oranıyla biz bunu taksitlendirelim. Sen bunu gel aydan aya bunu öde bize diye buna bir yapılandırma şey çıkıyor. Ve nihayetinde de kişi bu borcunu taksitler halinde ödüyor idi eskiden. Sonra ne oldu? Özellikle devlet dezenflasyon politikalarının uygulanmasıyla beraber Mehmet Şimşek döneminde bu taksitlendirme seçenekleri uygulanmamaya başladı. Çünkü idarenin takdir yetkisinde. İdare ne yaptı? Taksitlendirme falan yok. Getir borcunu öde. En fazla yapılan şey ne oldu? Şifahi görüşmelerle ortaya çıkan bir borç varsa, örnek veriyorum 3 milyon TL. Bunu 3 taksitte. Maksimum 4 taksitte ödeyeceksin. Bu arada ödeyene kadar gecikme zammı duruyor mu? Yok. Tecil faizliyle beraber yapılıyor? Yok. Sen hele bir bu paranın şu kadarlık kısmını getir bize bir öde. Kalan kısmını da şu tarihlerde öde diyerekten bir kağıdın üzerine yazılmış bir metinle evet. Bu iş çözülüyordu. Dolayısıyla böyle bir yapılandırma vardı. İdare tarafından uygulanan. Ama asıl olan 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde geçen o zor durum gerekçesiyle yapılması gereken 36 yapılabilir 36 aylık taksitli tecil uygulandırma sistemi uygulanmıyor idi. Devlet 36 aylık bu tecil ve taksitlendirme süresini bir sefer düzenleme ile beraber, yani bu yasanın içerisinde düzenleme ile beraber 72 aya çıkarıyor. Yani 36 zor durumda kamuya olan borçlarınız için eğer başvurunuz ve zor durumda olduğunuz kanaat getirilirse 72 aya kadar yine idarenin takdirinde olmak kaydesiyle taksitlendirebileceksiniz. Peki bir diğer düzenleme ne burada? O düzenlemenin içerisinde şöyle bir hüküm vardı. 50.000 TL'den fazla her bir tahsil dairesi başına. Buraya dikkat edelim. Çünkü kişinin 3-4 vergi dairesine borcu olabilir. Her bir tahsil dairesi için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL'yi aşıyorsa borcunuz teminat getirme hükmü de vardı. 50.000 TL'yi aşan kısmının yarısı. Şimdi ise o 50.000 TL'lik tutarı 1 milyona çıkarıyor devlet. 1 milyon TL'yi aşmıyorsa her bir tahsil dairesi, örnek veriyorum A vergi dairesinde 950.000 TL, B vergi dairesinde 500.000 TL, C vergi dairesinde de 100.000 TL borcunuz varsa hiçbirine teminat vermeksizin gidip 72 aya kadar taksitlendirmeye dair yasal düzenleme yapıldı ama bakalım idare yine aynı şekilde bu yetkisini kullanmayıp elden taksitlendirme yapacak, yapmayacak, bunu göreceğiz zamanla. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizim aslında biz yapıyoruz bu yapılandırmayı dediği noktada yerelde bu hükmün uygulanmadığına şahit olduk. Yani eminim halim şairim evet. Ve birçok bununla ilgili şikayetler de geliyor, söyleniyor da. Ama dediğim gibi bakın bu idarenin takdir yetkisinde yapmayabilir. Zaten böyle bir hüküm yok. Yasaya aykırı işlem yapıyorlar filan gibi böyle bir hani şaya çıkmasın. Dolayısıyla idare bu noktada yetkisini kullanırsa 72'ye varan bir taksitlendirme öngörülüyor. Peki bu bizim bildiğimiz manada bir vergi affı mı? Evet. Hayır. Değil. Vergi affı değil. Bu bir yapılandırma değil. Bu bildiğiniz taksitlendirme. Yasada var olan, mevcutta yasada var olan ve her zaman var olan, her daim var olan bir düzenleme iş pazara yönelik Fatih Bey.
1: Dün veya evvelki gün bakanın da bir açıklaması vardı. İşte faizler enflasyon altında uygulanmayacak dedi. Bir açıklaması da oldu.
0: Hı hı.
1: Bu tecil faizlerini.
0: Yani zaten mantıklı değil. Sebep ne? Devlet bu noktada şey gibi bakıyor. Yani enflasyonun altında olursa kamu alacağı eriyor ya, evet, bu noktada. Enflasyonun üzerinde bir açıklama oran açıklanacak ve devam edecek ki bu var olan manşet enflasyonun altında olmasın ve bu sayede devletin de alacağı erimesin derdinde şu anda. Ama yarın bir gün gerçek bir af çıkar. Gerçek bir aftan kastım 7000, en son 7440 sayılı kanunda çıktığı gibi bir af çıkar. İşte o zaman faiz oranları bugünkü gecikme zammı veya buna benzer bir tecil faiz oranında değil de o zaman mesela 0.75'e sabitlenmişti aylık. O zaman içinde bir oran sabitlenir ve toplu bir af, yani bir bayram havası yaratacak bir af çıkar ve o zaman oran daha da değişebilir Fatih Bey.
1: Biraz ekonomiye gelmek istiyorum Muhammed de, eğer eklemek istediğiniz varsa bu benim sormayı unuttuğum pakette başka değişiklikler varsa yoksa biraz ekonomiye gelmek istiyorum.
0: Yok yani şöyle teferruatıyla değerlendirdik. Aslında bakarsanız hani ülke genelindeki birçok kişiyi ilgilendiren değil de vergi grubunu ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye transferi noktasında ilgilendiren bir vergisel düzenleme, faydası olur mu? Olur. Zararı da olur muhakkak. Bakalım nasıl geçecek meclisten. Umarım daha iyi olur.
1: İnşallah. Ve son açıklanan enflasyon rakamları biraz yüksek çıktı.
0: Evet.
1: Evet, yıl sonunda da bir hedefimiz vardı.
0: 16.
1: Bu hedef tutacak mı yoksa şaşacak mı?
0: Tutmayacak, bugünden belli. Rakama neredeyse yaklaştık zaten. Şimdi Fatih Bey, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası orta vadeli program ışığında enflasyon hedefi belirler. Bu belirlenen enflasyon hedefleri ise hiçbir zaman tutmadı. Özellikle son 6-7 yıldır bu enflasyon hedefleri tutmadı. Sonradan bir değişikliğe giderek özellikle artık hedefle beraber bir de tahmin aralığı bırakılmaya başlandı. İşte 12 ile 18 arası ama hedef 16 gibi gibi bu tahmin aralığı bırakıyordu. Geçen senenin içerisinde bir önceki seneden belirlenmiş geçen seneden belirlenmiş olan 116'lık hedefin olmayacağı, özellikle Kasım Aralık'ta gıda fiyatlarındaki yapışkanlık ve ataletten kaynaklı olarak yüksek volümlü gelmesi, Ocak ayında asgari ücrete konulan zam ve akabinde mevsimsel değişiklikle beraber kış aylarında gıda enflasyonunun yüksek çıkması, kiralara yaşanan zamlar gibi hani yapışık ücretlerden kaynaklı olarak gelen zamlardan kaynaklı olarak enflasyonun yüksek olacağı belliyken, zaten tahminen muhtemelen yılın sonunda biz 20 ila 25 arasında bir enflasyonla kapatırız dediğimiz bir ortamda, artık tam tersi, özellikle son Nisan ayı enflasyonun 4.30 gibi bir yüksek bir oranla gelmesi sonucunda genel şu anda enflasyonun, toplam 12 aylık enflasyonun %32'yi geçmiş olması sebebiyle, ki 30'a inmişti, 32 gibi bir aralığa çıktı. Dedik artık görünen köy kılavuz istemez, 20 ile 25 değil de 25 ile 30 arasında kalacağını iyi ihtimalle. Çünkü geçen sene Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonları birli rakamlar arasında çıkmıştı, 1.5-1.80 şeklinde. Daha sonra Temmuz-Ağustos'ta ikileri geçen bir enflasyon olmuştu. Sonra 9. ayda örnek veriyorum, okulların açılışıyla beraber yapılan masrafların artması sebebiyle biraz daha, bir tık daha yükseldi. Ve biz 30'un üstüne, 30'a yaklaşan bir enflasyonla yılı kapatmıştık ki tekrardan geriye döndük ve artık baz etkisi de kalmadı. Baz etkisinin olmayışı da bize, yani baz etkisi demek geçen yılın bu zamanına göre enflasyon düşük olur, baz etkisi de düşerek gidersiniz. Yani Nisan ayında 4 açıklanan enflasyon, 4.30 açıklanan enflasyonun düşük olabilmesi için bir önceki yıl Nisan ayının enflasyonu %7-6-5 çıkacak ki baz etkisi olsun. Geçen yılın enflasyonu %3 civarında. Şimdi siz Mayıs ayında 1.70-1.50 civarında enflasyon açıklamasanız, 2'nin üzerinde gelirse, Haziran'da böyle gelirse, baz etkisini kaybettiğiniz gibi artıya geçmişsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda artık 25 ile 30 bandının arasında bir enflasyon olacağı bir ortamda inandırıcılığını kaybetmiş bir enflasyon hedefi olan %16'nın artık gerçekçi olmadığını bize ayan beyan gösteriyor. Bu neden önemli, hedefin 16 olmaması, bunun revize edilmesi, ki bu Mayıs ayındaki toplantıyla beraber, açıklanacak raporla beraber bu hedefin güncelleneceğine adım gibi eminim. Ama güncellenecek rakam yine aynı şekilde piyasanın beklendiği gibi mi ilerleyecek? Fatih Bey, enflasyonun beklentilerine ilişki olarak bir, piyasa katılımcılarının hedefi vardır. İki, reel piyasanın yani sanayi kesiminin hedeflenen rakamları vardır. Bir de hane halkı beklentileri vardır. Genellikle de bunun ortası enflasyon hedefini gösterir aşağı yukarı. Yılın sonunda bunu gösteren oran %29-30. Hadi diyelim 29. 29 gibi bir hedefin olduğu bir yerde siz revize de etseniz 16 artık olmayacak kesinleşti de 22, 20, 20 gibi bir rakamı artık oraya koyamazsınız. Sebep ne? Merkez Bankası'nın yapacağı politik adımları hedeflenen enflasyonu sıkı adımlarla ilerleyeceğini gösterebilmesi için önce hedefin uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer hedefi uygulanabilir bir orana getirdiğiniz takdirde dediniz ki 27 arkadaş bu yılın enflasyon hedefi ya da olabileceği 25 dedik. Derler ki evet enflasyonla mücadele etmek istiyor Merkez Bankası ve bu hedef doğrultusunda da adımlarını ve çalışmalarını, para politikalarını para politikası uygulamalarını buna göre yapacak anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda bana kalırsa %26, %27, belki 27, 28 oranında bir enflasyonu yılı kapatacağız. Artık baz etkisini de kaybettiğimiz için maalesef 20'lerde gezinen bir enflasyon grubuyla önümüzdeki yılları böyle devam ederiz diye tahmin ediyorum ben.
1: En büyük etkisi çevremiz ateş çemberi maalesef yani. Suriye diyoruz, Ukrayna diyoruz, İran diyoruz. Yani gerçekten petrol inanılmaz bir şekilde yükseldi. Hı-hı. Neredeyse %50 hı-hı, dolarken hı-hı, şu 114 doları gördü. Şu anda da 100 dolarlar da geziyor. Hı-hı. Bu da gerçekten maliyetlerimizi artırıyor. Çünkü çok enerji dışarıya bağımlı olduğumuzdan dolayı herhalde bu şey düşmediği sürece, enerji piyasa düşmediği sürece de enflasyonda bir gerileme olmayacaktır.
0: Bugün hürümüz açılsın, bugün barış sağlansın, 14 maddelik teklifi kabul etsinler, karşılıklı olarak barışın imzalandığını kabul etsinler, hürümüz açılsın, sevkiyat devam etsin. Petrol, Brent petrolün 120'lerden ki 100 ile 120 arasında diyorum. Sebep ne? Brent petrol 105'i de çekse Fatih Bey, piyasada bu fiyat 120 lira, 120 dolar olabiliyor. Çünkü onun hani piyasada gerçek bir real bir değere dönüşüyor. 120'lerden, 100 ile 120'lerden tekrardan eski oran 60-65 lira arasına gelebilmesi için en az 4 ay 5 ay. Evet, bizim için ithal girdi bakımından enerji maliyetleri çok önemli bizim için. Dolayısıyla bu enflasyon üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ki birçok sektörü etkileyecek. Aramal üreten, nihai mami üreten, ambalajından tutun da tarım sektörü için azotlu gübrenin üretimi noktasında ve nakliye ve taşımacılık için bu enerjiye bağımlıyız. Sadece bunu petrol olarak görmemek gerekiyor. Gaz da bu işin içerisinde. Şimdi diyeceksiniz gazı biz oradan mı alıyoruz hemşerim diye. Hayır, gazı oradan almasak, petrolü dahi oradan almasak dahi. Çünkü oraya çok bağımlı değiliz gerçekten ürünümüze. Almasak bile oradaki yükseliş zaten iştahla bekleyen diğer pazarlardaki kaya gazı için söylüyorum, Rus petrolü için söylüyorum, iştahla fiyatın yükselmesini bekleyen kişiler için de bir fırsat oldu. Sebep ne? Malın değeri artmış. Ben de artık bu yeni fiyattan satarım diyor. Kar etmek istiyorlar. Çünkü bulunmaz bir nimet onlar için. Zaten uzun zamandır Brent petrol düşük gidiyordu Fatih Bey. Bundan kaynaklı olarak da kazançları düşüktü. Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki büyük devasa yatırımlardan geri adım atmasının sebebi de Brent petrolün sürekli düşüş halinde olmasından kaynaklıydı. Dolayısıyla bu etkiler. Peki burada sadece küresel ölçekteki yaşanan kriz midir? Yani hatalı olması. Merkez Bankası'nın yılın başında uyguladığı raporunda hedeflenen enflasyonun içerisinde aynı şekilde Brent petrolün 58 ila 59 dolar civarında olacağını Ocak ayı bu rapor bu arada tahmin ediyordu. Yani bağıra bağıra biliyorsunuz hani Haziran ayının içerisinde İsrail İran'ı vurmuştu. Bağıra bağıra bir küresel bir gerilim vardı bu bölgeyle için söylüyorum. Politik dil değişmişti. Daha sert söylemler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bağıra bağıra bir savaşın geldiği bir ortamda haliyle küresel petrol arzının bunlarda yaşanacak bir şokun olabildiğini düşünmeyen Merkez Bankası haliyle biraz insanı huzursuz ediyor yani bu noktada. Dolayısıyla sadece suçlu küreseldeki İran ve Suriye olarak İsrail olarak görmemek gerekiyor. Burada bizim önlem anlama noktasında proaktif hareket edemeyen Merkez Bankası da bence suçlu.
1: Kesinlikle. Ve zamanımızın sonuna geliyoruz Muhammed Bey. Son sözleri alalım isterseniz.
0: Son sözlerim, bayram yaklaşıyor Fatih Bey. Evet. Artık var ya gündemden uzaklaşabilmek adına çabalıyorsunuz. İşte çok fazla politize oluyorsunuz. Politize olmamak için gündem dışında kalıp kendi işimize bakalım derken kendi işimizi yaparken aynı şekilde çok fazla yasal düzenlemeyle beraber belirsizlikler falan, bunlar insanın canını sıkıyor. Yaz aylarına giriyoruz, tam Mayıs ayının içerisindeyiz, çiçeklerin açtığı bir dönemdesiniz, kirazlar açılmış vesaire gibi, tam böyle neşe dolacağınız bir dönem içerisinde, yazı böyle kucaklayacağımız bir dönem içerisinde bayramda bu arada geçmiş olacak. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir bayram geçiririz. Bu tatili çocuklarla beraber biz ebeveynler değerlendiririz. Tabii bazı meslek gruplar o gün mesai yapacak. Bunu biliyorum. KDV, kurumlar, muhtasar, pardon kurumlarım, KDV, muhtasar ve diğer beyannamelerle beraber ay sonu verilmesi gereken bu mesai yapacak olan arkadaşlar var ki konuşuyoruz sahada. Kesinlikle. Bayramın birinci gününe kadar çalışma ihtimali evet. olanlar var. Dolayısıyla 9 günlük bu aralık içerisinde iyice dinlenmeleri gereken bir ekip daha var. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçiririz de 2026'yı da en azından kaybetmeyiz umarım. Çünkü sanayicinin beklentisi çok fazla. Geçen ay tam zamanlı çalışıldığı için güzel ihracat rakamları elde edildi. %25, bir önceki yılın ihracat verilerine göre %25'lik bir artış oluşmuş. Ama Mayıs ayı çalışma gün sayısı anlamında az. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük tatil deyince arada bir 11 günlük iş günü, 11 günü kaybetmiş durumdasınız. Ama umarım Haziran'dan itibaren tarımda yaşanmadan, don olayı olmadan bir yazı karşılarız. Her şey daha güzel olur. Artık yorulduk. İnşallah talihimiz ve bahtımız da güzel ilerler diye tahmin ediyoruz ve Rabbimizden umuyoruz yani.
1: Ama inşallah, çok teşekkür ederiz.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim evet. Fatih Bey. Çok sağ olun.
1: Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri Radar takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: 38 saniyede bugün.
4: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Ali Yüce görevine başladı. Kayseri Spor ve Erciyes 38 FK oynadıkları maçların ardından PFDK'ya sevk edildi. Bünyan Belediyesi Türkiye'nin en başarılı metropol ilçe belediyeleri sıralamasında 18. sırada yer aldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Nerede Kayserili varsa biz oradayız. Şimdi de 1947 yılında kurulan KİAD'dayız." dedi.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerel haberle birlikteyiz. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
6: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
5: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
7: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. Birinci istasyonumuz görsel kısıt, 2 işitsel fark, 3 dokunsal iletişim, 4 ince motor zorluğu, 5 hareket sınırlılığı, 6 disleksi, 7 diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
5: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri Kayseri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Velikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Eric Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Eric 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Eric, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Vinod'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Vinod'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta son 2 yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Elis'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça, bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri, anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati, bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Son 2 yıllarda, diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra, Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose-Croix müziğini de yazdı.

Satie sivil hayata dönünce dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistlerinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamine de Latour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladune'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'in yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques'i yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Doherty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vox, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görünmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la kontrpuan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve 1 oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Satin hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Satie Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Satie'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Satie'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar.
1: Şehir kültürünü rengarenk bir pencereden izliyoruz. Atölye, Esra Tuğçe Şahin'in sunumuyla her Perşembe saat 16'da Kayseradar ve Radyo Radar 10.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Velikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melik Gazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suce şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Ali Yüce görevine başladı. Kayseri Spor ve Erciyes 38 FK oynadıkları maçların ardından PFDK'ya sevk edildi. Bünyan Belediyesi Türkiye'nin en başarılı metropol ilçe belediyeleri sıralamasında 18. sırada yer aldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Nerede Kayserili varsa biz oradayız. Şimdi de 1947 yılında kurulan KİAD'dayız." dedi.
4: "38 saniyede bugün."
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, İnsan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri, farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde, güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik, yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere,

0: kentsel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
1: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsveç'te 2025 yılında evlerinde hayatını kaybeden 309 kişinin cansız bedenine vefatlarından en erken bir ay sonra ulaşıldığı açıklandı. Filipinler Senatosu'nda en az 5 el silah sesi duyuldu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerden alınan bilgiye göre önümüzdeki ay ABD'de başlatılacak olan FIFA Dünya Kupası maçlarında göçmenlik operasyonlarıyla bilinen gümrük ve sınır muhafaza birimi personeli görevlendirilecek. Pentagon yetkilileri İran ile devam eden çatışmaların ABD'ye olan maliyetinin bugüne kadar 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Belçika Savunma Bakanı, Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle yeni teknolojiler, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, Belçika'nın da silahlı kuvvetlerini modernize etmesi, inovasyona yatırım yapması ve insansız sistemlere yönelmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın ekonomik getirilerine ilişkin, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü petrol gelirlerinin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak dedi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşulmadığı bir dönemde 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Fransa'nın bir kentindeki bir kruvazer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Rusya Maliye Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle petrolde ödemeler geleneksel dolar işlemlerinden yuana geçiyor dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Şehir kültürünü rengarenk bir pencereden izliyoruz. Atölye, Esra Tuğçe Şahin'in sunumuyla her Perşembe saat 16'da Kayseradar ve Radyo Radar

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Köse Dağı'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar. ...38 saniyede bugün.
5: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Ali Yüce görevine başladı. Kayserispor ve Erciyes 38 FK oynadıkları maçların ardından PFDK'ya sevk edildi. Bünyan Belediyesi Türkiye'nin en başarılı metropol ilçe belediyeleri sıralamasında 18. sırada yer aldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Nerede Kayserili varsa biz oradayız, şimdi de 1947 yılında kurulan KİAD'dayız" dedi.
0: "38 Saniyede Bugün" Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Resmi temaslar için Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Velikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melik Gazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suce şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de besteleriyle, güfteleriyle, Türk sanat müziğine adını altın harflerle yazdırmış sanatçılarımızı sizlerle birlikte dinleyeceğiz. İlk sanatçımız büyük bestekar Avni Anıl olacak. Yalnız hemen belirtmemiz gerek ki sanatçımız bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan dinleyeceğiz. Anıl 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Selimiye semtinde dünyaya geldi. Selimiye'deki 19. ilkokulu tamamladı, 1942 yılında Paşa Kapısı Ortaokulu'nu bitirdi ve Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Ara vermek zorunda kaldığı lise eğitimini 1966 yılında açılan olgunluk sınavı sonucunda tamamladı. Konservatuar mezunu olan Anıl'ın ailesi Bulgaristan'ın Varna kentinden Türkiye'ye gelmiş ve Edirne'ye yerleşmiş, daha sonra Biga Kosçeşme nihayesine göç etmiştir.

Anıl çocukluk yıllarında Üsküdar Halk Evi'nde müziğin ilk öğelerini öğrendi. 1943-46 seneleri arasında cumartesi pazar günleri Çamlıca Kısıklı'daki aile çay bahçesinde program yapıyordu. 1950 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde 7 sene süreyle Türk müziğinin ne olduğunu beste, şarkı formu, günün şarkılarını meşk yoluyla

Sanatçımız Hüzzam makamındaki Ağla Çeşmim, Eski Lezzet Kalmamış adlı bestesini Adana'da polisken yaptı. 1967 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu. Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. 1969 yılında Musiki ve Nota dergisini çıkardı. 36 sayı ve 43 cilt olarak yayımlanan bu dergi, Musiki Sözlüğü adı altında 4 ciltlik eserinde musiki tarihi için önemli hatıralar yayımlanıyordu. 1985 yılında Adana Büyükşehir Belediye Konservatuarı kuruldu. İkinci kez Adana'ya konservatuara sanat yönetmeni olarak gelen Anıl, 2 sene kadar burada görev aldı. Adana'da çeşitli müzik etkinliklerinde bulundu, konservatuarın yapılaşmasında önemli çalışmalara imza attı.

Sanatçı 1972 yılında İzmir Radyosu'nda 10 yıl süreyle müzik yayın şefliği yaptı. 1982 yılında İzmir Radyosu'ndan emekliye ayrılan sanatçı, emekli olduktan sonra 1983 yılında Alsancak'ta Avni Anıl Yayın Evi'ni kurdu. Önceki yıllarda yayımlanan Musiki ve Nota dergisini bu defa Yeni Dizi Sayı 1 diyerek yeniden çıkarmaya başladı.

Sanatçı, Musikimizden Portreler isimli belgeseliyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Radyolarda Sazdan Size ve Dizelerden Ezgi Bahçesi'ne isimli programlara da imza attı. 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Klasik Türk Müziği Koro ve topluluklarının sınavlarını yapmak için uzman sanatçı kadrosuyla yeniden memurluğa başladı. 120'yi aşkın eseri olan besteci, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına hak görüldü.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanat faaliyetlerine büyük katkılarda bulunup, defalarca konuk şef olarak görev yapan büyük bestekar Avni Anıl, aynı zamanda Elazığ, Diyarbakır, Samsun, Konya ve Bursa'da koroların kurulması çalışmalarında yer aldı. Sanatçı en çok Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini besteledi. Son dönem besteciler içinde Yusuf Nalkesen'le birlikte en önde gelen sanatçılardan birisi oldu.

Avni Anıl 14 Haziran 2008 günü İzmir'de solunum yetmezliği hastalığından yaşama 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi İzmir Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şimdiki sanatçımız Güzide Kasacı. Kasacı 1929'da İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1951'de başladığı aktif müzik kariyerini 2023 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Seslendirdiği Benim Adım Çalıkuşu adlı eserin nakarat kısmındaki kahkaha seslerini manalı yorumlamasıyla bir dönem Bayan Kahkaha adıyla anıldı.

Sanatçı 1954'te girdiği TRT Ankara Radyosu'nda 30 yılı aşkın süre yorumcu olarak hizmet verdi. Aralarında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Fehmi Tokay ve Sadi Işılay'ın bulunduğu dönemin önemli müzik otoriteleriyle birlikte çalıştı. Seslendirdiği diğer bazı önemli parçalar arasında Ağlama Değmez Hayat, Sarsam Seni, Civelek ve Hasretinle Yandı Ciğerim şarkıları sayılabilir. Sanatçı Türk sanat müziğine verdiği katkılardan dolayı 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla birlikte karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Ali Yüce görevine başladı. Kayseri Spor ve Erciyes 38 FK oynadıkları maçların ardından PFDK'ya sevk edildi. Bünyan Belediyesi Türkiye'nin en başarılı metropol ilçe belediyeleri sıralamasında 18. sırada yer aldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Nerede Kayserili varsa biz oradayız. Şimdi de 1947 yılında kurulan KİAD'dayız." dedi.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
3: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
5: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
3: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
6: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
0: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasına yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Velikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melik Gazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.
4: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, Denizler'deki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Müzik Radarı.
1: Dert, yine dert, bıktım senden.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
5: Engelliler için destek kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak. Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Casusluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz tarihinde görülecek. Kayseri merkezi 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelindeki kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi doldu. Belgesi bulunmayan kuryelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işlerinin iş makinesi ve ekipman sayısının yeni alımlarla birlikte 5776'ya ulaştığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Empati İstasyonu isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci şunları söyledi.
3: Empati İstasyonu'nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz görsel kısıt, 2. işitsel fark, 3. dokunsal iletişim, 4. ince motor zorluğu, 5. hareket sınırlılığı, 6. disleksi, 7. diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tek düze bir bakış açısından çıkarıp da aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur.
1: Türkiye'nin en başarılı metropol ilçeler sıralamasında Bünyan Belediyesi %58,2 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tespit edilen 132 şüpheliden 95'i Kayseri'den olmak üzere toplam 115'i yakalandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Ali Yüce Kayseri'de görevine başladı. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye'de bulundukları dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk bahar.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.